0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi o gün sancaklar açılacak. O gün her bir grup kendi sancağının altında, her bir ümmet kendi peygamberin yanında hizalanacak. Biz o gün ya Rabbi o çetin günde, o zor günde safımızı belli etmişiz ya Rabbi. Bizim safımız son peygamber Hazreti Muhammed'in yanındadır. Bizim safımız Hazreti Ebu Bekir'in yanındadır. Bizim safımız Hazreti Ömer'in yanındadır. Hazreti Osman'ın yanında, Hazreti Ali'nin yanında, Hazreti Ayşe'nin yanında, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yanındadır. Ya Rabbi onlarla beraber Hazreti Hamzalarla, Hazreti Ammarlarla, Süheyblerle, Ebu Zerlerle, Hazreti Ebu Hureylerlerle yürümeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Ali İmran Suresi 1 ila 9. Ayetler.
2: أعوذ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin Rabbimiz. Şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes. Manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin size adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kıvam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Nur Suresi 27 ila 34. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

0: Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, zinet yerlerini göstermesinler. Baş örtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut Müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun, biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. İsra Suresi 101 ila 111. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir.

0: Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nebe Suresi 21 ve 26. ayetler.
2: Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
0: Vakıa Suresi 51 ila 56. ayetler.
3: Sonra siz ey haktan sapan yalancılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü

0: ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Bizler türlü dertlerle imtihan oluyoruz. Maddi manevi sıkıntıları sabri cemil ile karşılamaya gayret ediyoruz. Senden şifa bekleyen hastalarımız adına sabır timsali Hazreti Eyyub'un duasıyla yalvarıyoruz. İnni messeniyeddurru ve ente erhamur rahimin. Bizlere her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel bir kurtuluş nasip eyle Allah'ım.

0: Yollarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Bakara Suresi 168 ila 173. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O sizi ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, iyi bir hayatın anahtarıdır.
0: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enbiya Suresi 83 ila 93. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli'yi de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize

0: derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam, tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz, dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

وبئس المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yerde cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en güzel öğüttür.
3: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber ve hanımlarına ilişkin şu ayeti kerimeler yer alır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Ahzab suresi 34. ayet.
8: Siz

0: De hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşk-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Mümtehine Suresi 6 ila 13. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara kocalarına harcadıklarını, mehirleri geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar inkarcıların kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Kelimetullah Hazreti İsa'nın, Habibullah Hazreti Muhammed Mustafa'nın dualarına ortak eyle Allah'ım. Ey hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan Rabbimiz, malın, mülkün, makamın, mevkinin, ırkın, rengin, cinsin,

Ümmet olmak için daha fazla gayret etmeliydik. İşlediğimiz günahlarla kendimize yazık ettik. Senin yüce kitabını anlamak, emir ve yasaklarına uymak, ibadetlerimizi hakkıyla ifa etmek için gerektiği kadar çabalayamadık.

kaldı. Mahcubiyetimizden başlarımızı kaldıramıyoruz. Senin engin rahmetine güvenerek gözyaşlarımızı ve mahzun gönüllerimizi tevbelerimize şahit tutarak yalvarıyoruz.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Fussilet Suresi 19 ila 29. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın düşmanlarının toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla. Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler.

0: Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri, bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler onlara izin verilmez. Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz, azap onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardandı. İnkar edenler dediler ki, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkarcılar şöyle derler: Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 83 ila 98. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo.

Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri

0: gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mükremin Bayır. Âl-i İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır, diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zariyat Suresi 43 ila 45. ayetler arası.
3: Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler.
1: Kamer Suresi 23 ve 31. ayetler.
4: Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldu.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Vedud Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan. Sen El-Vedud'sun. Seven, sevgisi derin olan ve çok sevilensin. Salih kullarından razı olan, çok merhamet edensin. Var ettiklerini kullarına sevdiren ve onları sonsuz rahmetinle bağışlayansın. Sen sabredenleri, tevbe eden ve salih amellerde bulunan kullarını çok sevensin. Peygamberimizin yaşamını ve davranışlarını bize örnek olarak sunansın. Kullarına seni, Resulünü ve yaratandan ötürü yaratılanı sevmesini öğütleyensin. Seni sevmek müminin alametidir. Vedud ismini bilen ve idrak eden her Müslüman, insanlara karşı sevgi ve muhabbet besler. Senin sevgini kazanmaya çalışır. Ey çok seven ve sevilen, rahmetiyle muamele eden Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Her şeyin en iyisini ancak sen bilirsin. Bizi rahmetinle sar ve bize merhamet et.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 27. Cüz.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن

نذير. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذور. إنا أرسلنا عليهم ريحا

كبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şey bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım

bildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık. O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben size onun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver, çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabı macele istemesinler. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş, yoksa siz mi gerçeği göremiyorsunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara, dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp, ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenlerseler hadi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır.

Onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendileri vasıtasıyla ilahi vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamberi olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Müntehan'ın yanında. Meyve cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın ve

kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz O güldürür ve ağlatır. Şüphesiz O öldürür ve diriltir. Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz O başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz O Şira'nın Rabbidir. Şüphesiz O önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O, mütefikeyi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Hadi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler, bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp, bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi. İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgın olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağaldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.''

Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızda uyardı, fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı, yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi, Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin,

büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tatlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında, içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı

Kızıl inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta, eşlerini çok seven, gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçirmez. Andolsun, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da, şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz, onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine, selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adına tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur.

diriltir, öldürür. O her şeyi hakkıyla gücü yetendir. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süz, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle: bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider, sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün.

Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah,

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. XIV. Bölüm. Veda haccından veda anına.

0: yıllar geçmiş. Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Mekke'nin fethi, Huneyn. İslam, Arap Yarımadası'nın kalbine yerleşmişti. Artık bu davayı omuzlayanların çoğu birbirine kardeş demeye alışmış, Resulullah'ın etrafında sarsılmaz bir halka olmuştu. Fakat her kul gibi Allah'ın elçisi içinde dünya yolculuğunun sonuna yaklaşan bir zaman vardı. Bu bölümde veda haccını, Resulullah'ın ümmete vedasını ve Hazreti Ebubekir'in kalbinde açılan derin yaraları dinleyeceğiz. Rahmetin en parlak olduğu anlar bazen ayrılığın en yakında olduğu anlardır. Bir gün Resulullah Mescid-i Nebevi'de ashabını topladı. Yüzünde hem sevinç hem de derin bir ciddiyet vardı. Ashabına, bu yıl Allah'ın evi Kabe'yi hac için ziyaret edeceğini, gücü yetenlerin kendisiyle gelmesini söyledi. Hac ibadetini kendisinin yaptığı şekilde ondan görerek öğrenmelerini istedi. Belki de bu Resulullah ile yapılacak son hac olacaktı.
1: Ya Resulallah, seninle birlikte Kabe'ye bir kez daha varmak bizim için ömrün en büyük nimetidir. Ben ne kadar adım atacaksam senin arkanda atmak isterim.
0: Medine'den ve çevre kabilelerden on binlerce mümin bu çağrıya icabet etti. Veda haccı sadece bir ibadetin değil, aynı zamanda ümmetin son kez Resulünün etrafında toplanmasının da adı olacaktı. Günler geçti, Müslümanlar ihrama büründü, telbiyeler yükseldi, şeytan taşlandı, mekanlar tavaf edildi. Ve nihayet Arafat günü geldi. On binlerce insan güneşin altında, Resulullah'ın etrafında

0: vardı. Bu, tarihe veda hutbesi diye geçecek konuşmanın günüydü. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin. Belki bu yıldan sonra burada sizinle bir daha buluşamam. Bugün kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şu gününüz, şu ayınız, şu beldenizin haramlığı gibi size haram kılınmıştır. Cahiliye devrine ait bütün adetler ayağımın altındadır, kaldırılmıştır. Faiz kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz, amcam Abbas'ın faizidir. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldıkça asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim." Daha sonra Resulullah, "Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. O zaman ne diyeceksiniz?" buyurdu. Ashab cevap verdi: "Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz." Bunun üzerine Resulullah şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı, sonra da insanlara doğru çevirip indirerek, "Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab," dedi. Her cümle Arafat'ın taşlarına, insanların kalplerine kazınıyordu. Hazreti Ebubekir kalabalığın ortasında bu sözleri dinlerken gözlerinden yaşlar süzülüyordu.
1: "Ya Rabbi, bu sözler bir vedanın kokusunu taşıyor. Kalbim bu sesin susacağı bir günü tasavvur bile etmek istemiyor. Ama biliyorum ki biz onun sözlerine sarıldıkça o aramızda yaşamaya devam edecek. Ne olur bu emanete hıyanet etmeyenlerden eyle bizi."
0: Veda haccı günlerinde Kur'an'dan bir ayet nazil oldu. Bu ayet, Hazreti Ömer gibi bazı sahabileri büyük bir sevince boğarken, Hazreti Ebubekir'in yüreğinde farklı bir sızı uyandırdı. "Bugün size dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim."
2: "Elhamdülillah. Dinimiz tamamlandı. Bu ne büyük müjde."
3: "Allah nimeti tamamladıysa artık bize düşen şükürden başka nedir ki?"
0: Bu sözler konuşulurken Hazreti Ebubekir'in gözleri doldu. Onun yüzündeki ifade Ömer'in dikkatini çekti.
4: "Ey Ebubekir, herkes sevinirken sen niçin ağlıyorsun? Bu ayet nimetin tamamlandığını müjdeliyor."
1: "Ey Ömer, nimet tamamlandıysa görev de tamamlanmış demektir. Bir görevi biten elçi o görevden sonra ne yapar? Ben bu ayette Resulullah'ın dünya yolculuğunun sonuna yaklaştığının işaretini görüyorum. Seviniyorum ama içim yanıyor."
0: Ömer bu sözleri duyunca sarsıldı. O an ayetin içinde saklı vedayı ilk fark edenlerden biri Ebubekir'di. Veda haccı bitti, Medine'ye dönüş başladı. Ve Medine'de Resulullah'ın bedeninde hastalığın izleri belirmeye başladı. Bu hatırayı müminlerin annesi Ayşe bint Ebubekir anlatıyor. Hazreti Peygamber'in hastalığının ağırlaştığı günlerdi. Evde hem hüzün hem de mahzun bir sükunet vardı.
5: "Vay başım, vay başım."
0: Tam o sırada Hazreti Peygamber içeri girdi. Ayşe validemizin sözlerini işitti. Yumuşak, latifeli bir sesle, "Ne ehemmiyeti var ey Ayşe? Neden üzülüyorsun? Eğer benden önce vefat edersen, seni ben yıkar, kefenler, namazını da kılarım," dedi.
5: "Yoksa benim ölümümü mü istiyorsunuz?"
0: Hazreti Ayşe yapılan latifeyi o an fark edememişti. Resul-i Ekrem ise sözünü bu kez daha ciddi bir edayla tamamladı.

0: Ayşe, senin başının ağrısı geçer gider. Asıl baş ağrısı benim başımın ağrısıdır. Artık ondan kurtulmak çok zor buyurdu. Bu sözler yaklaşan vefatın işaretiydi. Bir latifeyle başlayan konuşma derin bir hakikatin kapısını aralamıştı. Müminlerin annesi Ayşe validemiz o anın hüznünü yıllar sonra bile gözyaşlarıyla hatırlayacaktı. Ama bu beden dünya yükünü taşımıştı. Artık Refik-i Ala'ya özlem artıyordu. Hastalığı ağırlaştıkça bazı günler mescide çıkamaz oldu. Müslümanlar namaz vakitlerinde onun sesini duymaya alışmıştı. Bu sessizlik Medine'de derin bir hüzün dalgası oluşturdu. Hastalık ağırlaşınca bir gün ezan okundu, cemaat mescide doldu. Resulullah ise Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Namaz kıldıracak bir imama ihtiyaç vardı.
1: Ya Resulallah, müminler mescitte seni bekliyor. Bugün onlara kim imamlık edecek?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'e söyleyin, insanlara namaz kıldırsın buyurdu.
1: Ey Allah'ın nebisi, babam yufka yürekli bir adamdır. Sesi zayıftır. Kur'an okunduğu zaman çok ağlar.
0: Hazreti Peygamber tekrar, Ebu Bekir'e söyleyin, insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Hazreti Ayşe de sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sizler Yusuf'un karşısındaki kadınlar gibisiniz. Ona söyleyin, insanlara namaz kıldırsın.
1: Allah'a yemin olsun ki ben bunu babamdan çekmek için söylemiştim. Çünkü insanlar Resulullah'ın yerine geçeni hiçbir zaman sevmeyeceklerdi. İnsanlar her olayda onda uğursuzluk ararlardı. Ben bunu babamdan çekmek istemiştim. Niyetim asla Resulullah'a karşı çıkmak değildi.
0: Abdullah bin Zem'a ve birkaç Müslüman daha Resulullah'a gelmişler, onun yanında bulunuyorlardı. Bu sırada Bilal, namaz vaktinin geldiğini bildirmek için geldi.
2: Ya Resulallah, namaz vakti geldi.
0: Bilal, Resulullah'a haber verdi. Hazreti Peygamber, insanlara namaz kıldıracak birine söyleyin buyurdu. Abdullah bin Zem'a mescide çıktı ve etrafa baktı.
3: Mescitte Ömer var. Fakat Ebu Bekir yok. Ebu Bekir nerede acaba? Ebu Bekir'den sonra insanların arasında namaz kıldırmaya en layık kişi Ömer'dir. Namaz gecikmesin, Ömer'e söyleyeyim o zaman. Ya Ömer, insanlara namazı sen kıldır.
0: Hazreti Ömer öne geçti ve tekbir getirdi.
4: Allahu Ekber.
0: Ömer'in sesi yüksekti. Bu sesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydu. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ebu Bekir nerede? Bunu Allah da kabul etmez, Müslümanlar da. Bunun üzerine hemen Ebu Bekir'e haber gönderildi. Bir süre sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Ve namaz Hazreti Ebu Bekir'in imamlığında kılınacaktı. Hazreti Ebu Bekir gözleri dolu halde mihraba geçti.
4: Allahu Ekber.
0: Sesindeki titreşim hastalığın ağırlığını, vedanın kokusunu taşıyordu. Müminler Resulullah'ın sağlığında ilk kez başka birinin arkasında böyle uzun süre cemaat oldular. Hazreti Peygamber vefat ettiği günün sabah namazıydı. Mescitte Hazreti Ebu Bekir imamlık yaparken Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'nin odasının perdesini araladı. Müminler onu görünce sanki namaz içinde bile bir sevinç dalgası kalplerinden geçti. Resulullah onlara baktı, tebessüm etti. Bu tebessümde hem sizden razıyım mesajı hem de artık sizinle vedalaşıyorum satır arası vardı. Ebu Bekir perdedeki bu silüeti görünce kalbi daha da yumuşadı. Namazda olmasına rağmen içinden şu cümleyi geçirdi.
5: Ya Rabbi, bu yüz bize Kur'an'ı getir.

0: gören yüz. Bu bakış, bizi karanlıktan kurtaran bakış. Onu bizden ayırma. Eğer ayıracaksan da, bizi emanetine sadık kullar eyle.
1: Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın geldiğini fark etti. İmamlığı ona bırakmak için geri çekilmek istedi. Hazreti Peygamber yerinde kalıp devam etmesini işaret etti. Bir işaret, kısa ama net. Hazreti Ebubekir yerinde kaldı. Allah Resulü onun arkasında saf tuttu. Namazın ikinci rekatını Hazreti Ebubekir'in arkasında kıldı. Namazdan sonra Hazreti Ebubekir'in kalbine bir umut doğmuştu. Demek ki iyileşiyor diye düşündü. Günlerdir Medine dışındaki evine gidememişti. Hizmet için hep mescitteydi. Hazreti Ebubekir izin istedi.
0: Ya Resulallah, müsaade buyurursanız evime uğramak isterim.
1: İzin verildi. Hazreti Ebubekir ayrıldı. Fakat o ayrılıştan kısa bir süre sonra Allah Resulü'nün ruhu Refik-i Ala'ya yükseldi. Mescid, Medine ve ümmet artık tarifsiz bir hüzünle baş başaydı. Hazreti Peygamber'in rahatsızlığı 13 gün sürmüştü. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçiriyordu. Başını onun göğsüne yaslamıştı. Yan odalarda ashab endişeyle bekliyor, kapı önünde ayak sesleri fısıltıyla dolaşıyordu. Hazreti Peygamber bir ara ellerini semaya doğru kaldırdı ve şöyle buyurdu. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni Refik-i Ala'ya kavuştur. Refik-i Ala, Refik-i Ala. Bu sözler dünyayla bağını yavaş yavaş bıraktığının işaretiydi. Sonra ses kesildi. Meleklerin uğurladığı o son nefesle birlikte odadaki hava ağırlaştı. Ama ruhlar için yeni bir kapı açıldı. Vefat haberi yayıldığında Medine'nin sokakları adeta sarsıldı. Kimileri ağlıyor, kimileri ne diyeceğini bilemiyordu. Hazreti Ömer mescidin ortasında ayağa kalktı. Kalbi bu hakikati kabullenmekte zorlanıyordu.
2: Kim Muhammed öldü derse kılıcımla boynunu vururum. O ölmedi, o Rabbine gitti ve geri dönecek. Kalbinizdeki bu zayıflık nedir?
1: Ömer'in bu hali ashabın karışık duygularını seslendirir gibiydi. Kimse ona yaklaşmaya cesaret edemedi. O sırada Medine dışındaki evine gitmiş olan Hazreti Ebubekir haberi alır almaz hızla eve geldi. Önce doğruca Hazreti Ayşe'nin odasına gitti.
0: İzin benim. Kızım Ayşe.
3: Babacığım, Resulullah artık Rabbine kavuştu.
1: Ebubekir Resulullah'ın yüzünü açtı. Onun yüzüne baktı. Gözlerinden süzülen yaşlarla alnından öptü.
0: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hayatında da güzeldin, ölümünde de güzelsin. Allah'ın sana yazdığı ölümü takmış bulunuyorsun. Bundan sonra ebediyete kadar sana ölüm dokunmayacaktır. Sen Rabbinin yanındaki ikramına kavuştun.
1: Sonra ağır adımlarla mescide doğru yürüdü. Ömer'in öfkeli sözleri mescidin içinde yankılanıyordu.
2: Kim Muhammed öldü derse onu öldürürüm. O bizim başımızda oldukça biz nasıl dağılırız?
1: Ebubekir kalabalığı yararak minberin yanına çıktı.
0: Ey insanlar! Susun ve beni dinleyin. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah diridir. Asla ölmez. Rabbimiz kitabı

0: Cevabında şöyle buyurdu: Muhammed sadece bir rasuldür. Ondan önce de nice rasuller gelip geçti. O ölür veya öldürülürse, topuklarımız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim topuğu üzerinde geri dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
1: Bu sözler mescidin içinde şimşek gibi çaktı. Ömer kendini ayakta tutamaz hale geldi.
2: Sanki bu ayeti ilk kez duyuyorum. Halbuki yıllardır biliyorduk. Allah Resulü gerçekten ölmüş. Ama Rabbimiz diri.
1: Kalabalığın içinde hıçkırıklar yükseldi. Fakat aynı anda kalpler yeniden toparlanmaya başladı. O an ümmet dağılma eşiğinden sadakatle geri döndü. Ve bu sadakatin merkezinde yine Hazreti Ebubekir vardı. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ümmetini Allah'a emanet eden, Hudeybiye'de sabrı öğreten, veda haccında onlara son sözlerini söyleyen Resulullah dünya yolculuğunu tamamladı. Onun ardından boşalan mihrabı doldurmak, dağılan kalpleri birleştirmek ve İslam devletini ayakta tutmak çok ağır bir yük olacaktı. Hazreti Ebubekir bugüne kadar hep dost, yol arkadaşı, ilk iman eden ve sıddık olarak anılmıştı. Artık onu bekleyen rol sadece bir dostun değil, bütün bir ümmetin emanetini taşıyan halifenin rolüydü. Veda haccında Resulullah'ın arkasında saf tutan, hastalığında onun yerine imam olan, vefatında ümmeti ayağa kaldıran bu ince kalpli insan, çok yakında hem sert rüzgarlarla hem de ağır sorumluluklarla yüzleşecekti. Bir sonraki bölümde Hazreti Ebubekir'in halife seçilişini, sarsılan ümmeti toparlayışını, ridde hareketlerine karşı nasıl dimdik durduğunu ve ömrünün sonuna kadar bu emanete nasıl sadakatle sahip çıktığını dinleyeceğiz. Sıddık'ın sadakati artık sadece bir dostluk değil, bütün bir ümmetin omurgası haline gelecektir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, gayb bilgisine dair kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Neml Suresi 65. Ayet.
3: De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.
1: Hud Suresi 123. Ayet.
4: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Nahl Suresi 77. Ayet.
5: Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Ankebut Suresi 56 ila 69. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince

0: İşte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Hud suresi 47. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tekvir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 14. Bölüm. Hazreti Hatice'nin Teklifi.
3: Ficar savaşlarının meydana geldiği yıllarda Hire Krallığı'nın süratle çöküşe doğru sürüklendiğini, buna karşılık Mekke şehrinin giderek nüfus kazandığını ve bu savaşlara her iki tarafın Hire, Taif, Yemen kervan yolunu kontrol altına alma isteklerinin sebep olduğunu ileri sürerlerse de bunların kan davasından kaynaklanan birer intikam savaşı olduğunu söyleyenler de vardır. Ne olursa olsun zaman geçiyor, Peygamber Efendimiz büyüyordu. Artık neredeyse 25 yaşına gelmişti.
4: Efendim, efendim.
5: Ne oldu Meysere? Halam Hatice'ye bir şey mi oldu yoksa?
4: Hayır efendim, gayet iyi. Sizin yanına çağırdı.
5: Hadi gidelim, halamı bekletmek olmaz.
6: Hoş geldin hakim, otur.
5: Bir arzun mu vardır hala benden? Meysere beni çağırdığını söyleyince hemen geldim.
6: Bilirsin hakim, kocam öldüğünden beri işlerim daha da arttı. Kervanlarımın başında, kervanlarla gidecek, benim işlerimi yapacak, hesaplarımı tutacak birine ihtiyacım var. Ama bu insanın güvenilir olması gerekiyor. Bana böyle birini bulmalısın. Sana ne kadar güvendiğimi bilirsin. Senin arkadaşın da eminim aynı senin gibi olacaktır.
5: Sen merak etme hala. Tam da istediğin gibi dürüst ve güvenilir bir arkadaşım var.
3: Hakim, halası Hatice'nin bu talebinden sonra Ebu Süfyan'ın yanına gider.
5: Lanet savaş babanı bizden aldı Ebu Süfyan. Yiğit bir savaşçı, dürüst bir insandı.
7: Dostum Hizam oğlu Hakim, o savaş herkesin sevdiğini elimden aldı. Tüm Kureyş'in kalbi yaralı. Sevdiklerimizi ve kahramanlarımızı kaybettik.
5: Muhammed nerede? Onu ararım her yerde, bulamadım.
7: Muhammed'i bilirsin. Eğer buralarda değilse Hira mağarasına gider ve düşünür.
5: Biliyorsun Ebu Süfyan, senin, benim, Ebu Bekir'in hepimizin arasında güzel bir arkadaşlık ilişkisi var. Burada Muhammed'e bir teklif yapmaya geldim.
7: İyi bir şeyse kabul edecektir. Sen de bilirsin ki Muhammed iyi şeyleri reddetmez.
5: Muhammed Ebu Talip'le yaşar ve Ebu Talip artık fakirleşti. Çocukları var. Muhammed'i de bilirim. Amcası için bir şeyler yapmak ister. Onlar için çalışmak ister. Para kazanmak ister. Ben de ona yardım etmek istiyorum.
7: Sen ona bir şey mi yapacaksın? Teklifin maddi olarak onu sevindirecek bir şey mi?
5: Evet. Halam Hatice işleriyle ilgilenecek birini arıyor. Onu bilirsin. O Mekke'nin en zenginlerinden biridir. Aradığı dürüst ve güvenilir bir insan.
7: Muhammed'den daha dürüst ve güvenilir birini tanımadım hiç ben.
5: O zaman bu teklifi kabul eder umarım.
7: Bence kabul edecektir. Hatta gel beraber gidelim Muhammed'e.
8: Fatıma evin içinde düşünceli bir şekilde oturan Ebu Talib'in yanına gelir.
6: Neden üzgünsün?
9: Muhammed'e üzülürüm Fatıma.
6: Muhammed de bizim evladımız, diğer evlatlarımız gibi.
9: Muhammed çok sadık, fedakar bir evlat. Durumumuzu biliyor. Bu da onu üzüyor.
5: Yürü yürü bitmiyor yol. Her gün nasıl çıkıyor aklım almıyor bu yolu Muhammed.
7: Bak orada. Kuzuyu almış kucağına seviyor.
5: Muhammed, iyi misin? Sorduğumda soru. Seni hep iyi görürüm zaten. Yüzün hep ay gibi parlar.
7: Yanına geliş sebebimiz Hakim'in sana bir iş teklifi vardır.
5: Halamı bilirsin Muhammed. Hatice, kocasını kaybetti. Zengin ve bilgili bir kadındır. Şam'a giden kervanları vardır. Yanına birisini arar. Ne dersin? Halamın bu iş teklifini kabul eder misin?
7: Hem para kazanmış olursun. Ebu Talib'in maddi sorunlarını bilmeyen yok. Onlara da yardım edersin.
5: Evet, haklısın. Önce tanışmalısın halamla. Hadi gidelim onun evine. İşte hala. Benden istediğin, kervanların başında gitmesini istediğin adam. Abdullah oğlu Muhammed'dir.
6: Ebu Talib'in yeğeninin erdemlerini duymuştum. Muhammedül Emin derlermiş ona. Hoş geldin Muhammed. Sefa getirdin, şeref verdin evime.
5: İnan hala, kendimden çok güvenirim Muhammed'e. Ona kefilim.
6: Sen de kefilsen Hakim, Muhammed'e güvenirim. O zaman siz Muhammed, Meysere'nin yanına gidin ve size yardım etsin. Birlikte Şam'a gitmek için hazırlanın.
8: Hatice, Muhammed'le ortaklık anlaşması yaptı ve başkalarına verdiği ücretten daha fazlasını kendisine vereceğini belirtip kölesi Meysere ile birlikte ticaret kervanını Suriye'ye götürmesini istedi. Bazı rivayetlerde bu ortaklık teklifinin fakir duruma düşmüş ve ailesi de kalabalık olduğu için Mekke'de baş gösteren kıtlık yüzünden zor günler geçiren Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib tarafından

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Nur Suresi 35 ila 40. Ayetler.

ظلمات بعضها فوق بعض

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil. Kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.

0: Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 57 ila 65. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وما كان ربك نسيا رب

0: bulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi: "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalk

0: karken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, teyemmümle ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 43. ayet.
4: Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
1: Maide suresi 6. ayet.
4: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan def-i acetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Yusuf Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: الساحرين صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı.

0: vardı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a "Çık karşılarına" dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un susuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminşavi. Araf Suresi 150 ila 155.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız? Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttuğu onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, "Ey anam oğlu," dedi. "Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğuyla bir tutma." Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Buzağı ilah edilenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bizi acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemin eden kimse ya Allah adına yemin etsin ya da sussun.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Yemin, bir olayın doğru olup olmadığını beyan veya bir işin yapılıp yapılmadığını ispat konusunda kişinin Allah'ın adı ve sıfatlarından birini kullanarak Allah'ı şahit tutması ve böylece sözünü kuvvetlendirmesidir. Verilen sözü kuvvetlendirmek için o sözü Yüce Yaradan'la ilişkilendirmektir. Verilen söze uyacağına dair Allah'ı şahit ve vekil kılmaktır. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla bilir. Ayeti tam da bu duruma işarettir. İşte bu nedenle yemin eden sözünde durmadığında söz verdiği şeyle Allah'ın yüce isimleri arasında kurduğu bu ilişkiyi koparmış sayılır. O, verdiği söze şahit olarak gösterdiği Cenab-ı Hakk'ın saygınlığını hiçe saymış olacak, yeminlerinizi tutun buyuran Rabbine karşı takındığı bu umursamaz tavırdan ötürü de cezayı hak edecektir. Yemin olgusu, önceki semavi dinlerde ve eski dönemlerde de hep üzerinde durulan bir konu olmuştur. Tevrat'ta yeminle ilgili birçok atıf bulunmakta, yeminlerin Allah adına yapılması gerektiği belirtilmekte, yalan yere yemin etmenin yasak olduğu vurgulanmaktadır. İncil'de ise genel anlamda yemin etmekten kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yeminin son derece önem taşıdığı cahiliye şiirlerinde de birçok yemin ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Tek Allah inancına sahip olan hanifler, Allah'ın gücü ve kudretine yemin ederken, putperestler daha çok kutsal gördükleri değerlere, putlara, ata ve babalarının adına yemin etmişlerdir. Yapılacak işlerde, Allah'ın şahit tutulması demek olan yeminlerde, şirk unsuru yer almamalıdır. Bu nedenle Allah Resulü, cahiliye döneminde yaygın olan putlar, atalar ve babalar üzerine yemin etme adetini kesin bir şekilde yasaklamış, yemin edecek kişinin Allah'ın adını vererek yemin etmesi gerektiğini belirtmişti. O sallallahu aleyhi ve sellem, yeminin sadece Allah adına veya onun sıfatlarından birisiyle yapılabileceğini vurgularken, tevhid inancının her şeyin üstünde olduğu gerçeğini yerleştirmeye çalışıyordu. Özellikle şöyle yaparsam kafir olayım gibi yeminler hakkında, İslam dini dışında herhangi bir din ve inanç üzerine kasten ve yalan yere yemin edenin dediği gibi olacağı uyarısında bulunmaktaydı. Böylece putperestlik kültüründen yeni kurtulmuş olan İslam toplumunda asli unsurun tevhid inancı olması gerektiğini zihinlere yerleştirmek istiyordu. Cahiliye döneminde yaygın olan emanet üzerine yemin etmeyi de bu çerçevede değerlendirmiş ve emanete yemin eden bizden değildir buyurmuştu. Kısacası Peygamber Efendimiz, Allah'ın zatı dışında toplum tarafından değer verilen, önemsenen hiçbir şeye yemin edilemeyeceğini bildiriyordu. Allah Resulü bu anlayışı pekiştirmek için uygun olmayan yeminlere anında müdahale ederek yemin konusunda yeni bir anlayış oluşturuyordu. Nitekim oğlu Abdullah'ın anlattığına göre Ömer bin Hattab, Peygamber Efendimizle beraber yaptığı bir yolculukta konuşması sırasında cahiliye döneminde yaptıkları gibi babası üzerine yemin etmişti. Onun bu yeminini işiten Allah Resulü oradakilere şöyle seslendi. Bilin ki Allah babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamıştır. Yemin eden kimse ya Allah adına yemin etsin ya da sussun. Bunun üzerine Hazreti Ömer, vallahi Resulullah'ın bunu yasakladığını duyduktan sonra babam üzerine ne kendim yemin ettim ne de böyle bir yemini naklettim diyecekti.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O Halim'dir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Kur'an okunduğunda

0: seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık doğru yolu bulamazlar. Dediler ki, "Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi?" De ki, "Şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz." Diyecekler ki, "Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?" De ki, "Sizi ilk defa yaratan." Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki, "Yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Fetih Suresi 27 ila 29. Ayetler.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Ali İmran Suresi 190 ila 194. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe suresi 29. ayet.
4: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.
1: Ahzab suresi 29. ayet.
5: Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.
1: Ahzab suresi 33. ayet.
6: Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
1: Muhammed suresi 32 ve 33. ayetler.
7: İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hucurat Suresi 1-10. Ayet.

إن الله يحب المقتصدين.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım.

بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da batıların da Rabbidir. Biz en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen onların haline şaştın, onlarsa alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, evet. Hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz. O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar diriltilmiş hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler: vay başımıza gelene, bu beklenen ceza günüdür. Onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayrım günüdür denilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da...

Aşırı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmet

0: te uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak. Ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlığı ve azatlı kölesi. Yemen'in Kelb kabilesindendir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Babasının adı Harise bin Şerahil, annesinin adı Suda bint Salebe'dir. Çocukken annesiyle birlikte akrabalarını ziyarete giderken düşman saldırısına uğrayarak esir alındı. Ve Mekke'nin 30 kilometre güneydoğusunda yer alan Ukaz panayırına getirildi. Burada Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam tarafından satın alınarak Hazreti Hatice'ye verildi. Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'le evlenince Zeyd'i ona hediye etti. Resul-i Ekrem'in şefkat ve himayesiyle yetişen Zeyd, Hazreti Peygamber'e derin bir muhabbet besledi. Hazreti Peygamber de onu çok sevmiş, bundan dolayı Hibbü Resulillah, Resulullah'ın sevdiği kişi lakabıyla tanınmıştır. Zeyd'in Mekke'de olduğunu haber alan babası ve amcası, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz peygamber olmadan önceki bir dönemde Mekke'ye geldiler ve çocuklarını almak istediler. Hazreti Muhammed de isterse ailesiyle gidebileceğini Zeyd'e söyledi. Ancak Zeyd, Hazreti Muhammed'in hizmetinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek onun yanında kalmayı tercih etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Zeyd'i azat etti ve onu evlat edindiğini Kabe'nin yanında herkese duyurdu. O günden sonra Zeyd, Hazreti Peygamber'e nispetle Zeyd bin Muhammed diye isimlendirildi. Peygamberlikten sonra

sonra Medine döneminde evlatlıklarınızı öz babalarına nispet ederek çağırın. Çünkü Allah katında en doğru olan budur. Ve Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ayetleri inince babası Harise'nin adıyla, yani Zeyd bin Harise şeklinde anılmaya başlandı. Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmayan Zeyd, Resulullah tarafından İslam'ın tebliğ edilmeye başlanmasıyla ona ilk iman edenlerden oldu. İslam'ın ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in maruz kaldığı zulüm ve işkenceler karşısında Resulullah'ı savundu. Mekke'de aradığını bulamadığı için etraftaki şehirlerde görevini sürdürmeyi düşünen ve bu maksatla Taif'e giden Hazreti Peygamber'e eşlik etti. Taifliler Resul-i Ekrem'i dinlemeyip onu şehirden kovdular. Bu sırada üzerine atılan taşların Hazreti Peygamber'e isabet etmemesi için Zeyd vücudunu ona siper etti ve yaralandı. Zeyd başta Bedir, Uhud ve Hendek gazveleri olmak üzere Hudeybiye seferine ve Mekke'nin fethine katıldı. Bedir zaferinin müjdesini Hazreti Peygamber'in devesine binerek Medine'ye ulaştırdı. Hendek gazvesinde muhacirlerin sancağını taşıdı. Resulullah bazı gazvelerde Zeyd'i Medine'de kendisine vekalet etmek üzere görevlendirdi. Kendisinin katılmadığı bazı askeri seferlerde ise Zeyd'i kumandan tayin etti. Ashab içinde en fazla seriye kumandanlığı yapan Zeyd'dir. Kumandanlık yaptığı seriyelerde büyük başarı gösteren Zeyd, bir seferinde Medine'ye döndüğünde Hazreti Peygamber tarafından sevinçle karşılandı ve Resulullah'ın iltifatına mazhar oldu. Zeyd, Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen tek sahabidir. Ve bu durum onun yaptığı bir evlilikle ilgilidir. Mekke'de Hazreti Peygamber'in dadısı Ümmü Eymen'le evlenen Zeyd'in bu evlilikten Üsame isminde oğlu dünyaya gelmiştir. Medine'de ise Bedir gazvesinden sonra Resulullah'ın halasının kızı Zeynep bint Cahş'la evlendi. Aslında Mekke'nin önde gelen ailelerinden birine mensup olan Zeynep, köle asıllı biriyle evlenmek istemiyordu. Ancak bu evliliğin gerçekleşmesinde bizzat Hazreti Peygamber aracı oldu. Ve çok sevdiği Zeyd'i halasının kızı Zeynep'le evlendirmek istedi. Zeynep de Resul-i Ekrem'in tavsiyesi üzerine bu evliliği kabul etti. Zeyd'in kendisine bir türlü ısınamayan Zeynep'le olan evliliği kısa bir süre sonra bitti. Hazreti Peygamber ise bu duruma çok üzüldü. Bir süre sonra inen ayetlerde Zeyd'in ve eşi Zeynep'in durumu anlatılıyor ve Hazreti Peygamber'in Zeynep'le nikahlandığı bildiriliyordu. Böylece kişinin evlatlığının boşanmış eşiyle evlenmesini yasaklayan cahiliye dönemi adeti geçersiz kılınmış oldu. 629 yılında Hazreti Peygamber İslam'ı tebliğ etmek üzere arkadaşlarından Haris bin Umeyr'i Şam'ın güneyinde bulunan Busra şehrinin valisine gönderdi. Ancak Doğu Roma'nın Şam valisi elçi olmasına rağmen onu öldürdü. Hazreti Peygamber elçisinin öldürülmesine çok üzüldü ve Doğu Roma'ya karşı bir ordu hazırlanmasını emretti. Hazırlanan ordunun başına da Zeyd'i kumandan tayin etti. Ordu Medine'den hareket etmeden önce Hazreti Peygamber, eğer Zeyd şehit olursa sancağı Cafer bin Ebu Talib alsın. O da şehit düşerse Abdullah bin Revaha alsın buyurdu. Bu aslında onların şehit düşeceğinin bir işaretiydi. Mu'te'de cereyan eden savaş İslam tarihi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü Müslümanlar

ilk defa dönemin en güçlü devletlerinden Doğu Roma'yla karşı karşıya gelmişlerdir. İslam ordusunda 3000 kişi varken Doğu Roma'nın asker sayısı 100.000'den fazlaydı. Zeyd daha savaşın başında şehit düştü. Ondan sonra kumanda Cafer bin Ebu Talib'e geçti. Sağ eli kesilen Cafer sancağı sol eline aldı. Sol eli de kesilince iki koluyla göğsü arasında tuttu. Fakat bir mızrak darbesiyle şehit oldu. Bunun üzerine sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Bir süre sonra o da şehit düştü. Nihayet Müslümanlar kendi aralarında istişare ederek kumandanlığa Halid bin Velid'in geçmesine karar verdiler. Bu sırada Hazreti Peygamber kumandanların birer birer şehit düştüğünü gözyaşları içinde Medine'de ashabına bildirmiş ve onlar için dua etmiştir. Resul-i Ekrem Zeyd'in gıyabında cenaze namazını bizzat kıldırmış ve onun için Allah'tan af dileyin. O koşarak cennete girdi buyurmuştur. Ölülerin arkasından ağlamayı yasaklayan Hazreti Peygamber'in Zeyd için gözyaşı döktüğünü görenler bu durumu garipseyince Resulullah bu insanın sevdiğine karşı duyduğu özlemdir diyerek Zeyd'i ne kadar çok sevdiğini ifade etmiştir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der, Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Şura Suresi 14 ila 19. Ayetler.

الغيب فلذلك فادع واستقم كما أمرت

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra O'nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır. Allah hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat, kıyamet yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına

0: çok lütufkârdır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü takvimle alakalı ay, yıl, mevsim kavramlarını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 12. Ayet.
3: O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.
1: Secde Suresi 5. Ayet.
4: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızda 1000 yıl olan bir günde ona yükselir.
1: En'am Suresi 96. Ayet.
5: O karanlığı yarıp sabaha çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp biçmesidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Duhan Suresi 1 ila 15.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gece ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.

0: o duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlara öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Kalp fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir, anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم

0: حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyeceksiniz,

0: diyeceksiniz ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İnfitar Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkıyor.

0: çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Ahad, El-Vahid, El-Fert, El-Cami, Es-Samet.

Allah, zatı ve varlığı bakımından bir ahad. Nitelikleriyle yine bir vahid. Nitelikleri ve zatıyla tam ve mükemmel, fert ve bütün zıtlıkları kendinde toplayan cami olunca, herhangi bir şeye muhtaç olduğunu düşünmek akla muhaldir. Samet. İslam'ın temel ilkesi tevhiddir. İslam'da her şey tevhidden ortaya çıktığı gibi her şey yine tevhide varır. Bunun sebebi dinin ana meselesinin Allah'la irtibat kurma olmasıdır. Din, insanın Allah'la irtibatı demektir. Dindeki insanın, insanla insanın tabiatla ilişkisini belirleyen kurallarsa, bu birinci ilkenin neticesi olarak ortaya çıkan dolaylı mevzulardır. Tevhidin ana ilke olması, Müslümanların üzerinde en çok durduğu meselenin Allah'ın birliği olması demektir. Müslümanlar şunu sordular: Allah'a bir demek gerçekte ne demektir? Acaba Allah'a bir derken sayısal bir şeyden mi söz ederiz? Öte yandan Allah'ın bir olmasıyla nitelikleri arasında bir çelişki var mıdır? İslam'dan önce Hristiyanlar da bu meseleyi tartışmışlardı. İslam içinse önce Mutezile bu hususta kesin bir tavır göstererek Allah'ın birliğine zarar verebilecek her türlü düşünceden uzaklaşmak için sıfatları reddetmişti. Onlar için kadim sıfatları kabul etmek İslam'ın tevhid ilkesiyle çelişir. Ehl-i sünnet alimleri ise Allah'ın bir olmasıyla kadim sıfatlara sahip olmasını çelişkili görmemiştir. İki ana düşünce ekolü arasındaki temel ayrım noktası burasıdır. Bu yorumla Allah'ın isimlerine bakınca her şeyden önce Allah zat itibarıyla el-ahad, yani mutlak birdir. Bu birlikle birlikte herhangi bir şey düşünülemez. Bu ismin mastarı olan ahadiyet Allah'ın mertebesidir. Ahadiyet mutlak anlamda Allah'a mahsustur. Allah İhlas suresinde kendisini kullarına anlatır.

Allah ahattır buyurur. Başka pek çok ayette bu isim zikredilir. Bu itibarla ahadiyet Allah'ın mutlak birliğini ve benzersizliğini anlatır. Sufi metafizikçilerin dışında birlikle ilgili kavramlar arasında bu denli açık ayrım yapan başka bir entelektüel zümre daha yoktur. Sufiler her bir isme hususi bir mana vererek kelimeleri ayrıştırırlar. Onların ahad ile vahid arasında ayrım görmelerinin sebebi her kelimenin kendine mahsus bir isminin olduğuna inanmalarıdır. Vahid onlara göre ilahi sıfatların birliği demektir. Başka bir anlatımla Allah kadim sıfatlara sahip olsa bile bunlar onda birliğini bozacak şekilde bulunmaz. Allah zatı ve sıfatlarıyla birdir. Fakat sıfatlarıyla birlikte Allah'ı düşünmekle sadece zatı itibarıyla Allah'ı ve onun birliğini mülahaza etmek arasında bir ayrım olmalıdır. Bu ayrımı anlatmak üzere de kullanılması gereken kelime vahdet veya vahdiyet, isimse vahittir. O halde vahitten söz etmek Allah'ın sıfatlarının birliğinden söz etmektir. Sufi metafizikçiler bu anlamıyla her bir ismin ötekinin yerine kullanılabileceğini söylerken isimler arasındaki birliğe işaret ederler. Hiçbir isim veya nitelik Allah'ta çokluk gerektirecek şekilde bağımsız olarak bulunmaz. Ki gerçekte Allah'ın birliği bu demektir. O halde El-Vahid ve El-Ahad uluhiyeti yönünden bölünmeyen demektir. Onun varlığı hiç kimseye bağlı değildir ve kimsenin hükmü ona işlemez. Allah'ın birlik anlamına gelen isimlerinden birisi de El-Fert'tir. Kelimenin mastarı olan ferdiyet de uluhiyet mertebesinin niteliğidir. Sufi metafizikçiler El-Fert ismini El-Vahid'le aynı anlamda kullanır. El-Fert, uluhiyetin birliği demektir. Bu anlamıyla El-Fert, Allah'ın zatı, onun nitelikleri ve bu niteliklerin birliğini anlatır. Sufi metafizikçiler, birliği, tamlık ve yetkinlik anlamında kullandıklarında, onu insan içinde bir nitelik olarak düşünmüş ve özellikle ferdiyeti, insanın kemalini anlatan bir kavram olarak değerlendirmişti. Ferdiyet, insanın nihai makamıdır. İnsanın kemale ermesiyle fert olması aynı anlamda kullanılır. Ferdiyet, Hazreti Peygamber'in hakim özelliği olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi, Hazreti Peygamber'in tek kamil insan olmasıdır. Öteki bütün insanlar, Hazreti Peygamber'e vekil olarak kemale erebilir. İnsanın ferdiyet makamına ulaşması ise, ahlaki yetkinliğe ermesiyle mümkündür. Başka bir ifadeyle, Allah'a imanın gerektirdiği ahlaki olgunluk derecesine ulaşan insan, gerçek bir insan yani fert haline gelir. Bu anlamda Allah'ın fert olduğunu ancak ferdiyet makamına ulaşan kimse anlayabilir. Onun söyleyeceği de Rabbim, senin ferdiyetini akıllar takdir edemedi olacaktır hiç kuşkusuz. El-Cami ise El-Fert ve El-Vahid'i tefsir eden bir isimdir. El-Cami birleştiren, toplayan anlamına gelir. Burada dikkati çeken husus toplamın bir birlik türü olmasıdır. Allah El-Cami yani bütün niteliklerin mecmuuyla birlikte birdir. Aynı zamanda cem zıt niteliklere bir arada sahip olmak demektir. Bu yönüyle El-Cami ismindeki toplayıcılık özelliği Allah'ın lafzai celalini izah ederken değindiğimiz hususları hatırlatır. Burada ferdiyet ve cem arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından kevni cami, birleştirici, toplayıcı varlık kavramını yeniden ele almak gerekir. Kevni cami insan demektir. Sufi metafizikçilere göre insanı insan kılan şey kevni cami olmasıdır. Bunun anlamı varlıktaki bütün hakikatlerin ilkece insanda bulunmasıdır. Bu durumda kevni cami, el-cami ve el-fert olan Allah'ı anlayabilecek ve ona ibadet edebilecek yegane varlıktır. Es-Samet, yukarıdaki isimlerle birlikte anılması gereken diğer bir isimdir. Es-Samet, ihtiyaç ve sıkıntı hallerinde kendisine başvurulan ve yönelinen dayanak demektir. Allah Samet'tir. Çünkü hiçbir şey yoktur ki hazineleri onun katında olmasın. Her şey onun elindeyse sadece ona yönelmek gerekir. Es-Samet bu anlamıyla El-Gani ismiyle yakın anlamlıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisini anlatırken O Samet'tir ayetinden sonra doğmadı ve kimse onu doğurmadı buyurmuştur. Her iki ayet arasındaki birliği ifade etmeleri bakımından bir irtibat vardır.
Allah Samet'tir. Çünkü kimseye muhtaç değildir. Aksine her şey varlığında ona muhtaçtır. Allah'ın varlığı kendindedir. Ve hatta Allah varlığın ta kendisidir. Bununla birlikte hiç kimse sonradan bu nitelikte kendisine ortak olmamıştır. Bu durum doğurmadı ayetinde ifade edilir. Allah birisini doğurmuş olsaydı, nitelikte kendisine benzeyecek, o da kadim olacaktı. Halbuki Allah kimseyi doğurmadı. Fakat herkesi O yarattı. Bu itibarla kadim dinlerin tanrılarla ilgili kullandıkları doğurmak tabirini İslam kategorik olarak reddetmiştir. Bunun sebebi doğurma kelimesinin içerdiği biyolojik anlam değildir. Bunun ötesinde doğanla doğuran arasındaki seviye birliğidir. Allah birisini doğurursa, mitolojilerde görüleceği üzere insanlar böyle bir teolojiyi anlatmak üzere mutlaka başka kelimeler kullanacaktı. O zaman doğan kendisiyle aynı nitelikte olacak ve mesela muhtaç olmayacaktı. Halbuki Allah Samet'tir, yani tek dayanak O'dur. Ondan başka dayanak olmadığı gibi onun için bir ihtiyaç veya dayanak da yoktur. Dolayısıyla Allah işlerde başvurulan ve her daim iltica edilen Es-Samet'tir.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurunuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Ankebut Suresi 56 ila 63. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ali İmran Suresi 144. ayet.
4: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiç zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
2: Ahzab Suresi 40. ayet.
5: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
2: Muhammed Suresi 2. ayet.
0: İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır, inananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

فكيف كان عقاب.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günaha bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında

0: inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir

0: Yıldız, mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur, Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamdle tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an, Konulu Tefsir. Takva, müminin varlığını bütünüyle kuşatan bir bilim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Takvalı olmak, Übey bin Kâb'ın benzetmesiyle çok dikkat gerektiren, dikenlerle ve tehlikelerle dolu bir yolculuk yapmak gibidir. Hazreti Ömer, kendisinden takvanın mahiyetini öğrenmek isteyince, Übey bin Kâb ona, "Hiç dikenli bir yolda yürüdün mü?" diye sormuştur. Hazreti Ömer, "Evet" deyince bu sefer Übey, "Peki böyle bir yolda yürürken ne yaptın?" diye tekrar sorar. Hazreti Ömer, "Paçalarımı sıvadım ve mümkün olduğu kadar kendimi korumaya çalıştım" deyince, Übey, "İşte takva da böyledir" cevabını verir. Takva, en başta tevhid inancına sahip olmayı ve Rabbimizin buyruklarına boyun eğmeyi gerektirir. Makbul iman, şirke bulaşmamış olandır. Cenab-ı Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmek, takva ile eş anlamlıdır. Bu yüzden takva üzerine davranışlar sergileyen, şirkten korunmuş ve kulluğu sadece Allah Teala'ya yapmış olur. Gönülden Allah'a bağlanıp takva sahibi olanlara yüce yaratıcı gökten ve yerden nice bereket ve hayırlar nasip eder. Takvanın bir boyutu da Allah'a itaat adına onun elçilerine itaattir. Peygamberleri koşulsuz onaylayan kişi muttaki olarak nitelendirilir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: "Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz." Muttakiler özde, sözde ve eylemde Allah Resulüne saygı gösterirler. Onlar hiçbir şekilde onun önüne geçmezler. Çünkü ona itaat takvanın bir göstergesidir. Takva, samimi olanla olmayanı birbirinden ayıran bilinçlilik halidir. Bu bilinç kişinin hem kalbini hem de davranışlarını kuşatır. Muttaki olanla olmayan arasındaki fark, bir takım sıkıntılarda ve sınamalarda daha net anlaşılır. Bunun örneği Uhud Savaşı'nda yaşanmıştır. Uhud Savaşı'nda bazıları Muhammed'e bizden kim inanmış, kim inanmış,

inanmamış haber versin demişlerdi. Bunun üzerine, ey inkar edenler, Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İnanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir ödül vardır. Ayeti inmiştir. Böylece takva hem imanın hem de itaatin göstergesi olmuştur. Allah'a inanan ve ona itaatsizlikten sakınanlar, dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bilirler. Öte yandan yüce Allah'tan, onun yüceliğine aykırı şeyler istemek, takvayla davranan birine yakışmaz. Allah'a teslim olmak, ondan korkmak ve namazı dosdoğru kılmak ilahi emirlerdendir. Muttaki, namaza yalnız kendisi dikkat etmekle kalmaz, yakın çevresini de bu ibadete özendirir. Oruç da Allah'ın emri olduğundan, oruç tutmak ona karşı gelmekten sakınmanın başka bir göstergesidir. Hac ise en hayırlı azık olan takvayı besleyen diğer bir ibadettir. Kesilen kurbanların da ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece kulun bu ibadeti yaparken gönlünde taşıdığı niyeti ve takva duygusudur. Kendilerine ilim verilen kimselere Kur'an okunduğu zaman hürmetle secdeye kapanırlar. Rablerini tesbih edip şanını yüceltirler. Takvayla davranan, okunan Kur'an'a kulak vererek sessizce dinler. Allah'ı daima hatrında tutar ve anar. Ona ibadetle meşgul olur ve kullukta kibre kapılmaz. Takva, büyüyü yani sihri de engelleyen bir zırhtır. Muttakilerin davranışlarına canlı bir örnek de şu ayette dile getirilmiştir. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Uhud Savaşı sonrasında müşriklerin ordusunun Medine'de Müslümanlara saldırma ihtimali vardı. Ancak komutanları Ebu Süfyan'ın kalbine korku girmesiyle buna yeltenemediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de düşmanın böyle bir durumdan faydalanacağını düşünmüştü. Bu yüzden ashaba müşrikleri takip etmeleri çağrısında bulundu. Müminler savaş yorgunu ve yaralı olmalarına rağmen bu çağrıya uydular. İşte bu ayette Allah'a ve peygamberine karşı gelmekten sakınan müminler anlatılmıştır. Sakınanlar yani takva duygusuyla hareket edenler, her işlerinde yalnızca Allah'ı hoşnut etmeyi, onun sevgisini kazanmayı umarlar. Maddi ve manevi tehlikeler karşısında imanları kuvvetlenir ve şunu derler: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Takva sahibi müminler sabreder, sözlerini tutar ve yeminlerini bozmazlar. Onlar akrabayla ilişkileri koparmaz, Rablerine saygıda kusur etmez, günahtan sakınır ve kötü hesaptan korkarlar. Mabetler onlar için kıymetlidir. Mescid-i Haram'ın hizmet ve idaresine layık olanlar, gönüllerinde Allah korkusunu taşıyanlardır. Allah'ın mescitlerini, Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve onun azabından sakınanlar imar eder. Müminin korkup çekinmesi, Allah'ı yüceltme, ona kulluk etme ve ona boyun eğme konusunda titizlik göstermesi, yanlış davranmaktan sakınmasıdır. Bu sakınma, insanlar arasında adaletle davranmayı gerektirir. Kur'an'da dikkat çekilen bir başka husus da, mescitler inşa edilirken onların takva temeli üzerine kurulmasıdır. Allah'a ibadet için en uygun yerler, onun rızası için inşa edilen mabetlerdir. Zira müminler günahlardan temizlenip arınmak, tatahhur amacıyla oralara giderler. Oysa münafıklar Medine'de Müslümanlar arasında ayrılık çıkarmak gibi kötü niyetlerle Hazreti Peygamber'in mescidini bırakıp başka bir mescit yapmışlardı. Bu mescit Kur'an'da Mescid-i Dırar olarak anılır. Cenab-ı Hak peygamberimize bu mescitte namaz kılmaması için ayet indirdi ve burası yıktırıldı. Aynı zamanda Mescid-i Nebi'nin takva temeli üzerine kurulduğu da hatırlatıldı. Bu olay takvanın niyetlere yansıyan kısmını göstermesi açısından önemli bir tecrübedir.
Çünkü imanın ana prensiplerinden birine göre

Ameller niyetlere göre değer kazanır. Aynı zamanda Müslümanların sadece görünüşe değil, amaca da bakarak hareket etmeleri gerektiği anlaşılmıştır. Muttaki müminler birbirlerine kenetlenerek acılara sabredip göğüs gerer, Allah'a şükreder ve isyandan sakınırlar. Takva davranışı gösteren müminler iyilikten ve insanların arasını düzeltmekten geri durmaz. Kendileri için cennetin hazırlandığı bildirilen muttakilerin başka özellikleri de vardır. Onlar sadece genişlikte değil, darlıkta bile başkaları için harcarlar. Öfkelerini yener ve insanları hoş görürler. Allah iyilik yapanları sevdiği için hiçbir zaman iyilik yapmaktan geri durmazlar. Çirkin bir iş işledikleri veya günah işleyip kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar ve bağışlanma dilerler. Yaptıkları yanlış işte bile bile ısrar etmezler. Zira onlar bilirler ki tövbe bütün günahları siler. Kur'an'ın ısrarla istediği iyilik, güzellik ancak gücümüz yettiğince bol bol iyilik yapmak bir ve takva sahibi olmakla gerçekleşir. Bu da bilinçli bir seçim ve duyarlı bir kullukla ortaya çıkar. Yoksa bir takım gelenekleri körü körüne sürdürmekle olmaz. Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için ilahi kitaplar doğruyu yanlıştan ayıran Furkan, ışık, nur ve öğüttür, zikir. Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için onları sınar. Görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan çekinen kişilerin kalbi tam anlamıyla Rabbine yönelmiş ve bağlanmıştır. Allah kendisine yakın olan kullarını çeşitli şekillerde sınar. Mesela Medine döneminde müminler, ehli kitaptan Allah ve peygamberleri hakkında tasvip etmedikleri bazı sözler duyuyorlardı. Bu sözler onları savaşmaya kadar götürecek şekilde rahatsız ediyordu. Ayette bunun bir sınav olduğu müminlere hatırlatılmıştır. Onlara aldırmayıp sabretmeleri ve isyana kalkışmamaları, Kur'an'da muttakiye yakışan davranış biçimi olarak sunulmuştur. Müşrikler müminlerle beraberken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an hakkında kötü konuşurlar ve alay ederlerdi. Ayetlerde bu husus açıkça ifade edilerek müminlerden takva çerçevesinde onların yanında bulunmamaları gerektiği hatırlatılır. Takva sahiplerinin buna dikkat etmeleri istenir. Elbette ki müşriklerin bu kötülüklerin sorumluluğu müminlere yüklenmeyecektir. Ancak yine de bu kötülüklerden ve onların kötülüklerinden sakınmaları için onlara hatırlatmada bulunulmuştur. Takva bilincinde olan müminler, müşriklerin ortalıkta kışkırtıcı tavırlarla sorumsuzca gezmelerine aldırış etmezler. Çünkü onların bu hallerinin sadece dünyaya ait ve geçici olduğunu bilirler. Kalpleri takvayla donanmış müminler, Allah'ın insanların kulluk yapabilmeleri için belirlediği Safa, Merve, Arafat, Müzdelife, Kurban, Ezan gibi bazı dini simgelere, şeaire saygılıdırlar. Allah Teala, Kur'an ile muttakiler arasındaki sıkı ilişkiyi bildirmek üzere şöyle buyurmuştur. İşte kitap, onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Bu Kur'an, insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Ayetlerin de açıkça işaret ettiği gibi Kur'an, tüm insanlara bir açıklama olmakla beraber, özellikle Rabbine saygıda kusur etmekten sakınan muttakilere doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüttür. Yani takva sahipleri onun yol göstericiliğinden en iyi şekilde yararlanır, aydınlığında hayatlarını düzenlerler. Yine muttakiler Kur'an'ın öğretilerini öğüt olarak alırlar. Kısacası Kur'an'da zikredilen haram-helal sınırlarına uymak, takva gereğidir. Yüce Allah'ın tehdidinden korkan kimseleri baskı ve zorlamaya gitmeden Kur'an'la uyarmak da Hazreti Peygamber'in görevleri arasındadır. Takva kişiyi başkalarına zarar vermekten ve ahlaksızlıktan korur. Meryem kendisine çocuk müjdesiyle gelen elçiye "Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana dokunma ve kötülük yapma." demiştir. Hazreti Lut, misafirleri adına kötü niyetli kişilerden endişelenmiş ve onları şöyle uyarmıştır. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin." Kısaca, Allah'a karşı gelmek korkusuyla günahtan sakınmak,
takvanın somut göstergelerinden biridir.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Hadid Suresi 20-24. Ayetler.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan, Allah ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Yaşasın Sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Müminun Suresi 18 ila 22. Ayetler.

وإن

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu biat kavramıyla ilgili ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Maide Suresi 12. ayet.
7: Andolsun Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır.
5: Fetih Suresi 10. Ayet.
8: Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.
5: Mümtehine Suresi 12. Ayet.
9: Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
10: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler ve Müzzemmil Suresi 1 ila 4. ayetler.

0: صدق الله ربنا الأعلى.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.

0: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Kehf suresi 32 ila 41. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk. Her iki bağda meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştı.

0: Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki, benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha üstünüm. Derken kendine zulmederek bağına girdi, şöyle dedi. Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum. Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya. Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de, bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geliverir. Ya da suyu çekiliverir de, bırak bir daha bulmayı, artık onu arayamazsın bile. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için, ayet ve hadislerle hayat, her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Vakıa Suresi 75 ila 96.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.
2: Azim olan Allah doğru.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8. Ordu Merkez 92.2. Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7. Samsun 87.7.

0: Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Ayet ve hadislerle namazın içindeki farzlar.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Said bin Müseyyib'in Ebu Katade bin Ribi'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur.
1: Namazın içindeki farzlar, namazın varlığı ve tasavvuru kendilerine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için namazın rükünleri olarak adlandırılır. Bu rükünler namazın şartlarıyla birlikte namazın farzlarını oluştururlar. Bu farzlardan herhangi birinin eksikliği durumunda namaz geçersiz olur. Namazın içindeki farzları 6 tanedir. 1. İftitah tekbiri. Başlangıç tekbiri. İftitah, sözlükte başlamak, kapıyı açıp girmek anlamına gelir. Namazda iftitah tekbiri, tahrime, Allahu Ekber diyerek namaza başlamayı ifade eder. 2. Kıyam, ayakta durmak. Kıyam, doğrulmak, dikelmek, ayakta durmak anlamına gelir. Namazın temel unsurlarından biri olan kıyam, iftitah tekbiriyle başlar ve her rekatta Kur'an'dan asgari miktarda okuma yapılacak kadar bir süre ayakta durmayı ifade eder. 3. Kıraat, Kur'an okuma. Kıraat, sözlükte okumak anlamına gelir ve namazda Kur'an'dan bir miktar okumayı ifade eder. Namazda kıraat, kıyam halinde, ayakta dururken yapılır. Okunması gereken asgari miktar 3 kısa ayet ya da buna denk bir uzun ayettir. Kıraat, namazın diğer rükünlerine kıyam, rükû, secde gibi kıyasla zâid, tamamlayıcı bir rükündür. Cemaatle kılınan namazlarda imama uyan kişiler kıraatten muaf tutulmuştur. 4. Rükû, eğilmek. Rükû, sözlükte eğilmek anlamına gelir ve namazın ana unsurlarından biridir. Rükû, eller dizlere ulaşacak şekilde öne eğilmeyi ifade eder. Peygamber Efendimizin sünnetine göre en doğru rükû şekli sırt ve baş düz bir hat oluşturacak şekilde eğilmektir. Rükû esnasında bir müddet beklemek, tumanine ve rükûdan doğrulup secdeye varmadan önce bir süre ayakta beklemek, kavme, rükûnun tamamlayıcı parçalarıdır. Tumanine ve kavmede bekleme süresi, Subhanallahil Azim denecek kadar bir süreyi kapsar. 5. Secde, yüzü yere sürmek. Secde, sözlükte itaat, tevazu içinde eğilmek, yere kapanmak anlamına gelir. Namazın her rekatında belirli uzuvlarla yere kapanmak farzdır. Secde esnasında alın, eller, dizler ve ayak parmakları gibi 7 uzvun yere temas etmesi gerekir. Hanefi mezhebinde farz olan

0: alnın ve ayaklardan en az birinin yere temas etmesidir. Burnun yere değmesi vacip, ellerin ve dizlerin yere değmesi ise sünnettir. Bir ayağın yalnızca bir parmağının ya da üstünün yere değmesi yeterli görülmez. Mazeret yoksa yalnızca burun üzerine yapılan secde geçerli değildir. 6. Kade-i Ahire Son Oturuş. Kade-i Ahire son oturuş anlamına gelir. Namazın sonunda bir süre oturmak rükünlerdendir. Hanefi mezhebine göre farz olan süre, tahiyyat duasını okuyacak kadar bir süredir. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre bu süreye Peygamber Efendimiz'e salavat okunabilecek bir zaman dilimi de eklenmelidir. Maliki mezhebine göre selam verebilecek kadar bir süre oturmak yeterlidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşalttığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçli idi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya, ki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an mutluluktur.
0: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından

0: korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enbiya Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: şerlerinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Rahman Suresi 26 ila 40. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Beyyine Suresi 8. Ayet.
3: Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.
1: Fatır Suresi 32 ila 33. ayetler.
4: Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, senin lütfundan beklediğimiz, senin yüceliğine, varlığına, uluhiyetine, rahmetinin her şeyi kuşatıcı oluşuna göredir. Sana yakışanı senden bekliyoruz ya Rab. Bize yakışanı değil, sana yakışanı senden bekliyoruz. Bize ikram eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Onlardan en kısa zamanda tevbekar olarak dönmeyi hepimize, cümlemize, nesillerimize, gençlerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza, erkeklerimize, çocuklarımıza lütfeyle ya Rab.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Bakara Suresi 153 ila 163. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katında rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse

0: Şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusundaysa tamamen gaflettedirler. Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Bir demet öğüt. Cabir İbni Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam gördüm. Halk ona danışıyor ve ne derse yapıyordu. Kim bu adam diye sordum. Allah'ın elçisidir dediler. Yanına varıp, sana selam olsun, aleyke selam ey Allah'ın elçisi diye onu selamladım. Ve bu sözü iki defa tekrarladım. Bana, öyle selam verme, çünkü ölülere böyle selam verilir. Selam sana olsun, esselamu aleyke diye selam ver buyurdu. Sen Allah'ın elçisi misin? Evet. İnsanları neye davet ediyorsun? Tek olan Allah'a inanmaya davet ediyorum. O Allah, başına bir sıkıntı gelip de kendisine dua ettiğinde sıkıntını giderir. Kıtlık zamanı kendisine yalvardığında ekinlerini bitirir. Çölde deveni kaybedip de kendisine el açtığında deveni sana geri getirir. Ey Allah'ın elçisi dedim. Biz çölde yaşayan kimseleriz. Allah Teala'nın sevap vereceği şeyleri bize öğret. Peygamber Efendimiz hiçbir kimseye hiçbir şeye sövme buyurdu. Ben de o günden sonra hür veya köle hiçbir kimseye, deve veya davar hiçbir hayvana sövmedim. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Allah'a karşı gelmekten sakın. Senden su isteyenin kabına, kendi kovandan su doldurmaya varıncaya kadar hiçbir iyiliği küçük görme. Müslüman kardeşinle konuşurken güler yüzlü ol. Çünkü güler yüzlü olmak da bir iyiliktir. Sakın ha kibirlenme. Çünkü Allah kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana hakaret etse, sende bulunduğunu bildiği bir kusurla seni kınasa bile, sen onda olduğunu bildiğin bir kusurla onu kınama. Bu tutum sana sevap, ona günah kazandırır.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yusuf Suresi 93 ila 103. ayetler.

قبل قد جعلها ربي حقا وقد

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin, dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, dedi. Onlar da, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? Dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk, dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin, dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al.

Sa'd suresi 15 ila 26. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver." Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet," dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki: "Andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık ederler. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: "Ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hakla hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmamaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu Ekber" denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken "Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir." İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?'
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şirk kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.
3: Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.
4: Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler.
5: Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: الخير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurunuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
4: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Yusuf Suresi 80 ila 83. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefsleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen

0: her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Sebe Suresi 22 ila 30. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" diye sorarlar. Onlar da "Gerçeği" diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir. De ki, Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine o, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusu doğan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo.

Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, çevre kabilelerden görüşmek üzere bazı heyetler geldiğinde, Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam yanına girmiştim. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, yaratılışın başlangıcına ilişkin kendisine sorulan bir soru üzerine şöyle buyurmuştur. Ezelde Allah vardı ve ondan başka hiçbir şey yoktu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Takvimler hicretin 9. yılını gösteriyordu. Yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olan Kâbe, nihayet şirkin boyunduruğundan kurtulmuştu. Beytullah, müminlerin gönüllerini azamet, celal ve vahdaniyet duygularıyla yeniden ilahi renge boyuyordu. Mekke'nin fethi pek çok insanın kalbindeki kilitleri de açmıştı. Bunu yapamayanların ise hiç değilse akıllarında İslam hakkında giderilmeyi bekleyen bir merak duygusu uyandırmıştı. Artık önü alınamayan bir gerçek vardı. O da insanların İslam'la yüzleşmek istemeleriydi. Hubel'i, Lat'ı, Uzza'yı, asla yıkılmaz sanılan o sözde ilahları yıkan neydi? Kim dize getirmişti Kureyş'i, Ebu Leheb'i ve Ebu Cehil'i? İslam'a karşı çıkanların sonu Ebabil'in önünde dağılan Ebrehe'nin askerleri gibi olmuştu. Bedr, Hendek, Hayber şahitti buna. Bütün bunlar nasıl olup bitmişti? Yıkılmaz sanılan putlar nasıl yıkılmış? Eğilmez sanılan ceberrutlar nasıl dize gelmişti? Bu soruların cevaplarını arayan çok sayıda kabile, Hazreti Peygamber ile aleyhissalatu vesselam görüşmek üzere Medine'ye heyetler gönderiyordu. Onlar Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye bazen meraklı gözlerle, bazen de hakkı arayan gönüllerle geliyorlardı. Ve herkes nasibinde ne varsa geriye onunla dönüyordu. İmran bin Hüseyin'in naklettiğine göre gelen heyetlerden biri de Temim oğullarındandı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam konuşmasının başında vereceği müjdeyi kabul etmelerini istemişti onlardan. Belki de bu müjde inanmanın ne büyük bir güç olduğunun muştusuydu. Belki de cennetin müjdesi. Fakat kısa geçen görüşmede belli oldu ki Temim oğullarının hakikate kulak vermek yerine Arap Yarımadası'nda hükümran olduğunu gördükleri bu yeni güçten maddi olarak yararlanmaktan öte bir arzuları yoktu. Onlar müjde olarak altın, gümüş bekliyorlardı. En büyük ganimet olan Allah'ın Celle Şanuhu rıza ve hoşnutluğunu reddediyorlardı. Belli ki onlar, bizim bunlara karnımız tok diyorlardı. Onlar başlı başına zaten çok güzel olan o kurtuluş müjdesini almayı reddetmişlerdi. Üstelik onlara bu müjdeyi uzatan el, Peygamberin aleyhissalatu vesselam elleriyken. Bu sefer mescitte Yemenli bir topluluk vardı. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Temim oğullarının geri çevirdikleri müjdeyi onların kabul etmesini istedi. Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam haber verdiği müjde umutlandırdı onları. Yemenlilerin karanlıklardaki kalpleri aydınlandı.

Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam müjdesini kabul ettiklerini söylediler. Ayrıca İslam'ı daha iyi anlama ve yaratılışın başlangıcı hakkında bilgi alma konusundaki isteklerini de arz ettiler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onların isteklerini geri çevirmedi. Ne de olsa onlar en büyük müjdeye nail olmuş kişilerdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam merak ettikleri yaratılış konusuyla ilgili onlara şu özlü sözleri söyledi. Ezelde Allah vardı ve ondan önce hiçbir şey yoktu. Allah'ın arşı su üzerinde bulunuyordu. Sonra Allah gökleri ve yeri yarattı. Ardından da kainatın tamamını takdir ve tesbit edip levh-i mahfuza yazdı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara yaratılışın sırlı perdesini semavi dinlerin yaratılış retoriğinin derin sembolizmle örülü kelimeleriyle aralamıştı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bu tür sorulara her biri ince bir mana ile sırlanmış sözlerle cevap verirdi. O, Allah'ın nimetinin yeryüzü yaratıldığından beri hiç eksilmediğinden bahseder, gece gündüz Allah'ın sağ elinden nimetlerin aktığını anlatırdı. Bazen Allah'ın sağ eli gibi Allah'ın diğer elinde de toplumlara bereketler olduğunu belirtirdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bazen de Allah'ın elinde tuttuğu teraziden bahseder. Bu terazinin kefesinin bazı zamanlar indiğini, bazı zamanlar çıktığını ifade ederdi. Yaratılışın Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam diliyle insan muhayyilesinde resmedildiği kelimelerdi bunlar. Arş, su, levh-i mahfuz, sağ el, sol el ve mizan yani terazi. Yaratılış ve hükümranlığın ilahi tılsımı olan kelimeler, insanların muhayyilesinde azamet ve ihtişam çağrışımları yaparak, Yüce Yaratıcı'nın kudret, rahmet ve feyzi hakkında bir parça olsun fikir vermekteydi. Bu anlatım, kuşkusuz Kur'an'ın anlatımıyla da benzerlik arz etmekteydi. Allah'ın su üstündeki arşı, kainatın yegane hakiminin Allah olduğunu fısıldıyordu kulaklara. Bu söz, Allah kainatın yaratıcısı ve hakimidir demekten daha etkili ve ucu bucağı tanımlanamaz olan sermedi kudreti daha çok betimleyicidir. Yaratılışla ilgili bu kudret levhası Kur'an'dan pek çok ayetle daha da zenginleşiverir. Bu deruni anlatımın bir yerinde Allah'ın insan oğlunun perçeminden tuttuğundan bahseden bir ayet vardır. Diğer bir yerinde tüm kainatın Rabbin elinde dürülüp toplanması, başka bir yerinde Allah'ın elinin onların ellerinin üstünde olduğunun ifadesi. Yaratılış, asırlardır insanoğlunun merakını cezbeden konulardan biridir. Nitekim yukarıda yer verilen hadiste bahsedildiği gibi, Yemenliler de aynı merak duygusuyla yeni kabul ettikleri dinin rehberi olarak Peygamberimize aleyhissalatu vesselam ilk önce bu konu hakkında soru yöneltmişlerdi. İnsanın bu kadar mahlukat içerisindeki yerinin ve değerinin ne olduğu, kendi varlığını anlamlandırabilmesi için her zaman en önemli sorulardan biri olmuştur. Bunun cevabı ise en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'deki yaratılışla ilgili ayetlerde verilmektedir. Kur'an, yaratılış olgusunun ayrıntılarını vermekten ziyade, inananları yaratılışın amacı
ve

0: hikayesi hakkında düşünmeye sevk etmektedir. Nitekim Kur'an, yeryüzünde dolaşın da Allah başlangıçta nasıl yaratmış bir bakın ikazıyla, insanın sahip olduğu akıl ve duyu gibi melekelerle buna dair bir fikir edinebileceğini ima etmektedir. Buna göre kainattaki her şey, yaratılanların çoğuna üstün kılınan insan için yaratılmıştır.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Araf Suresi 40 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
1: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Şuara Suresi 105 ila 122. ayetler.

وَمَا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuş iken biz hiç sana inanır mıyız? Nuh şöyle dedi: onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz, ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Secde Suresi 19. Ayet.
4: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır.
1: Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.
5: Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Hicr Suresi 85 ila 99. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün olmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, bize verdiğin hayatı, yaşadığımız sürece senin dinine yardım sayılacak şekilde emirlerini baş tacı ederek, yasaklarından da ateşten kaçar gibi kaçarak İslam dininin varlığını hayatımızın merkezinde hakim konuma getirmeyi cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Madem ki yardımın bu yolla gelecek, yardımını getirecek, sağlayacak kulluk görevlerimizi sahabe-i kiram örnekliğinde de olduğu gibi peygamber terbiyesi almış olanlar, İslam dinini yaşamak için hangi hassasiyetleri göstermişlerse benzer hassasiyetleri göstererek dini celili İslam'ı fiilen yaşamayı, hayatımıza hakim olacak şekilde bütün güzelliklerini ihya etmeyi cümlemize nasip eder.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. İnsan Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hadid Suresi 20 ila 25. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur, gider. Tıpkı şöyle. Bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Paraları ne yaptılar? Hazreti Ömer'in veznedarı Malik Eddar anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer bir keseye 400 dinar koydu ve hizmetkarına bunu Ebu Übeyde bin Cerrah'a götür. Onun bu parayı ne yaptığını görmek için bir bahane uydurup orada biraz oyalan dedi. Hizmetkar 400 dinarı Ebu Übeyde bin Cerrah'a götürdü ve bunu size müminlerin emiri gönderdi ve şahsi ihtiyaçlarınız için harcamanızı söyledi dedi. Ebu Übeyde bin Cerrah Allah işini rast getirsin ve ona merhamet etsin diyerek para kesesini aldı. Sonra cariyesini çağırdı ve ona şu 7 dinarı falana götür, şu 5 dinarı filana götür diyerek bütün parayı dağıttı. Daha sonra Hazreti Ömer'in hizmetkarı efendisinin yanına döndü ve gördüklerini anlattı. Hazreti Ömer yine bir keseye 400 dinar koydu ve hizmetkarına "Bunu da Muaz İbni Cebel'e götür. Onun bu parayı ne yaptığını görmek için orada biraz oyalan." dedi. Hizmetkar keseyi alıp Muaz İbni Cebel'e götürdü ve "Bunu size müminlerin emiri gönderdi ve şahsi ihtiyaçlarınız için harcamanızı söyledi." dedi. Muaz İbni Cebel, "Allah ona merhamet etsin ve işini rast getirsin." diyerek para kesesini aldı. Sonra cariyesini çağırdı ve ona, "Şunları falanın evine götür, şunları filanın evine götür." dedi. Muaz'ın karısı araya girerek, "Vallahi biz de fakiriz, bize de ver." dedi. Kesede sadece 2 dinar kalmıştı. Muaz onu da karısına verdi. Hazreti Ömer'in hizmetkarı efendisinin yanına dönerek gördüklerini anlatınca Hazreti Ömer buna çok sevindi ve şöyle dedi: "Onlar birbirinin kardeşidir. Biri neyse öteki de odur."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 53 ila 58. ayetler.

الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Rum Suresi 54 ila 60. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir: andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden diriltilmişsiniz.

0: Dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Meryem Suresi 84 ila 95. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, "Rahman bir çocuk edindi," dediler. "Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kaf Suresi 38. Ayet.
3: Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
1: Hud Suresi 7. Ayet.
4: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
1: Furkan Suresi 59. Ayet.
5: Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

okuyan Takdir Feriza Hasan. Ali İmran Suresi 190 ila 191. ayetler ve Haşr Suresi 22 ila 24. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip duran, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Rabbim, Rabbim, ben ki kocamış bir yaşlıyım, kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinden zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların, elleri kalem tutanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu? Başımıza gelen bu acı felaketler karşısında bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok Allah için ve ümmetin namusu için kızacak, ümmetin namusu için kızacak şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak? Bu ümmet utanmaz mı, utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Rabbim, zulüm karşısında, zalimler karşısında gücünü imanından, imanı sebebiyle senden alan izzetli müminler olarak ayağa kalkmayı, değerlerimize sahip çıkmayı, dostlarımızı himaye altına almayı, düşmanlarımıza karşı dik durmayı ve onlara hadlerini bildirecek şekilde gücümüzü toparlayıp ortaya koymayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Nasip eyle. Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Araf Suresi 59 ila 64.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelenleri, biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Nuh onlara şöyle dedi: ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum. Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda

0: boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavimdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Buruç Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun, vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun, şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içine alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap, şanı yüce Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Nahl Suresi 97. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kadın erkek inanmış olarak kim salih amel işlerse onu hoş bir hayatla yaşatacağız. Mükafatını yaptıklarından daha güzel bir şekilde ödeyeceğiz. Salih olan kabule elverişli olan demektir. Kabule uygun olansa Allah'ın emrettiği şekilde yapılan iştir. Kim salih amel işlerse dünya hayatında ona güzel bir hayat yaşatacağız. Yani ahirette yaşatacağız. Halin saf ve duru olması ahiretin iyi olmasını sağlar. Salih amelse iman olmadan meydana gelmez. Bu nedenle ayette mümin olarak denildi. Bir yoruma göre mümin, yani iman

imanının Allah'ın ihsanından olduğunu, yoksa kendi salih amelinden meydana gelmediğini tasdik eden kişi demektir. Bir yoruma göre mümin, amelinin Allah'ın muvaffak kılması, yaratması ve meydana getirmesiyle olduğunu bilen kişi demektir. Ona güzel bir hayat yaşatacağız. Burada fa harfi takip bildirir. Daha güzel bir şekilde ödeyeceğiz. Burada vav harfi atıf bildirir. Birinci de hemen, ikinci de daha sonra demektir. Sonra bu güzel hayat nedir? O hayat konuşmayla bilinemez. Belki tadarak öğrenilebilir. Bir grup onun ibadetin tadı olduğunu söylemiş, bir grupsa kanaat demek olduğunu söylemiştir. Bir grup onun rıza, bir grupsa kurtuluş olduğunu söylemiştir. Bir grupsa kurbiyet, Hakk'a yakınlık esintisi olduğunu söylemiştir. Hepsi doğrudur ve her bir yorumun bir ehli vardır. Bir yoruma göre hoş hayat, sevgili karşısında meydana gelen hayattır. Bu anlamda şu şiiri söylemişlerdir. Biz ne büyük neşe içindeyiz böyle. Bu sevgi belki sizinle tamam olur ancak. Ey sevgili, bulunduğumuz hal noksan kalacak. Siz yokken biz yine var olursak şayet. Bir yoruma göre velilere ait olan hoş hayat, onların bir ihtiyacının veya dileğinin veya arzusunun veya sorumluluklarının olmamasıdır. İradesi olup kendisinden alınanla, iradesi olmadığı için hiçbir şey istemeyen arasında ne büyük fark var. Birinciler kulluk şartıyla kaimken, ötekiler hürriyet şartıyla azad olmuşlardır. Nahl Suresi 98. Ayet. Kur'an'ı okuduğunda kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Her birinin şeytanı onu Rabbinden alıkoyan şeydir. Bir insana nefsi musallat olur da onu Rabbinden alıkoyarsa, nefsi onun şeytanıdır. Nefs insanı itaatini görmek veya ibadetten zevk almak veya halini düşünmek suretiyle bile Rabbinden alıkoyabilir. Yapması gereken iş nefsinin kötülüğünden ve kötülük sahibi herkesin kötülüğünden Allah'a sığınmaktır. Nahl Suresi 99. Ayet. Kuşkusuz şeytanın iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Nasıl olur da şeytanın kul üzerinde hakimiyeti olabilir? Yaratmak ve var eylemek sadece ve sadece Allah'a aittir. Nahl Suresi 100. Ayet. Onun hakimiyeti Allah'a şirk koşan ve ondan yüz çevirenlerin üzerindedir. Şeytanın hakimiyeti gaflet örtüsü altında bulunup zan ve arzularının perdesi altında kalanların üzerinde olabilir. Tevhid ehline gelirsek onlar hadiselerin zuhurunu Allah'a bağlı olarak görür. Hadiseler Allah'tan meydana gelmiş, sonunda ona ulaşacaklardır. Nahl Suresi 101-102. Ayetler. Biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimizde Allah ne indireceğini çok iyi bildiği halde inanmayanlar peygambere sen uyduruyorsun dediler. Hayır öyle değil. Onların çoğu bilmez. Ey Muhammed, onlara de ki Kur'an'ı Cebrail iman edenlerin inançlarını pekiştirmek, Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak üzere Rabbinin katından hak olarak indirdi. Uzun hayatları boyunca kuşku üzere kuşku, inkar üzere inkarları arttı. Onlar yalanlamada öncekilerin yolunu takip etti ve bu nedenle Allah'ın peygamberini tasdik edemediler. Onun velayeti hakkında sadece kuşku ve tereddütleri arttı. İrtibatı koparmak isteyince bıkkın kişi, vuslat bıkkınlık verdi. Öyle oldu, böyle oldu der. De ki, Cebrail Rabbinin katından onu hak ile indirdi. Bu ifade onların Rablerini bilmemek konusundaki aşırılıklarını ve tahsil derecesinden uzaklıklarını reddetme sadedinde söylenmiştir. Onlar El-Melik'in müşahadesinde bölününce bilgilendirilme hususunda meleği hatırlatma derecesine döndürüldüler. Nahl Suresi 103. Ayet.

0: Kuşkusuz biz onların Kur'an'ı bir beşer öğretiyor dediklerini biliyoruz. Onu kendisine isnat ettikleri kişinin dili yabancı. Buysa apaçık bir Arapçadır. Hazreti Peygamber onların yalanlamasından veya halinin ve kadrinin onlara gizli kalmasından rahatsız olmadı. Durumu halktan en düşüğüne gizli kaldı diye sultanla oturana nasıl bir zarar gelebilir ki? Sonra onların durumunu reddederken kesin delil getirmek meyanında şöyle dedi. Kendisine isnat ettikleri kişinin dili yabancıdır. Buysa açık bir Arapçadır. Onlar öyle cahiller ki bütün yaratılmışları fesahat ve belagatine karşı koymaktan aciz bırakan Kur'an'ın dili yabancı biriyle ilişkisi sebebiyle dile geldiğini iddia etmişlerdir. Nahl Suresi 104. Ayet. Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimseleri Allah doğruya ulaştırmaz. Onlar için acı bir azap vardır. Takdirin bedbaht olmasına hükmettiği birine Allah'ın rahmeti ilişmez. Allah dünyada kimi marifetine eriştirmezse ahirette onu cennetine erdirmez. Nahl Suresi 105. Ayet. Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır. Yalancılar işte onlardır. Bu sözdeki lütuflardandır. Onlar Hazreti Peygamber'i iftiracı olmakla itham edince Allah cevapta kendisini tezkiye ederek şöyle dedi. İftiracı sen değilsin. İftiracı olan ibadet ettiği Allah'ı yalanlayan, onun birliğini bilmeyen kimsedir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. Biz onlara hükümlerimizi açıklayan kitabı, Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer at bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar mümin kullarımızdandılar. Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'a bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir at bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kafir olan eşi dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik. Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Sebe Suresi 31-36. Ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen. Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
5: Kovulmuş şeytanın

0: şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebe suresi 28. ayet.
2: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: Nisa suresi 59. ayet.
3: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.
1: Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler.
4: Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
1: Gâşiye suresi 17 ila 22. ayetler.
5: Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
1: Kalem suresi 1 ila 14. ayetler.
6: Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağın sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Enbiya Suresi 101 ila 108. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mücadele Suresi 1 ila 6. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir.

0: Ah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Akkış. Kehf Suresi 13 ila 17. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir, ondan başkasına asla ilah demeyiz, yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi: madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Kafirun Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a. Salat ve selam Hazreti Muhammed'e, âline ve ashabına olsun. Bu bölüme Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hanesine gelen misafirlerle başlayacağız. Bir müjdenin, bir soyun ve bir intihanın eşiğindeyiz. Hazreti İshak aleyhisselam ve onun ardından müjdelenen Hazreti Yakup aleyhisselam. Kur'an, Hazreti İbrahim'e aleyhisselam gelen elçileri anlatırken önce selamı öğretir. Selam, güvenin dili, rahmetin giriş kapısıdır. Hazreti İbrahim aleyhisselam cömertliğiyle bilinir. Misafirlerini bekletmez, ikram hazırlığı başlar. Fakat burada sıra dışı bir şey olur. Misafirlerin eli yemeğe uzanmaz. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam içine bir ürperti düşer. Bu insani bir sezgidir. Derken elçiler korkuyu alır, gerçeği açıklar. Onlar bir görevle gelmiştir. İşte bu noktada sahneye Hazreti Sare validemiz çıkar. Ve hayatının o en beklenmedik anına yaklaşan bir anne. Hud suresi 69 ile 71 ayetler. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın, İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. Sare radıyallahu anha, yaşını, ihtiyarlığı, imkansız görüneni hatırlar. Bu yaşta mı? Der gibi. Şaşkınlık insani bir tepkidir. Müjde zor bir kapıları çalar. Sare radıyallahu anha, aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey. Elçiler, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir, ey hane halkı. Şüphesiz ki o, övülmeye layıktır, şanı yücedir. Belgeselimizin ilk düğümü budur. İmkansız görünen bir şeyin Allah'ın izniyle mümkün oluşu. Hazreti İshak aleyhisselam böyle bir müjde ikliminde dünyaya gelir. Sadece bir çocuk değil, bir soy çizgisi, bir peygamberler zinciri.
2: Zincirin halkası. Hazreti İshak aleyhisselam Kur'an'da ismiyle anılır. Fakat hayatına dair ayrıntı, kıssası uzun uzadıya anlatılan peygamberler kadar geniş değildir. Bu onun değerinden bir eksiltme değildir. Kurban hadisesi. Kur'an anlatımında kurban hadisesinin ardından Hazreti İshak'ın aleyhisselam müjdesinin zikredilmesi, olay örgüsünde sonradan gelen müjde vurgusunu güçlendirir. Yani çizgi şöyle görünür. İmtihan, teslimiyet, ardından müjde. Bazı rivayetlerde Hazreti İshak'ın aleyhisselam ömrüne dair farklı rakamlar zikredilir. Belgesel diliyle şunu söylemek daha sahih olur. Hazreti İshak aleyhisselam, peygamberlik zincirinde Hazreti Yakup'un aleyhisselam babası olarak anılan, müjde ile gelen ve soyun devamında kritik bir halka olan peygamberdir. Ve o halka bizi Hazreti Yakup aleyhisselam götürür. Hazreti Yakup aleyhisselam, Kur'an'da sıkça anılan bir isimdir. Ancak onun hayatı, özellikle Hazreti Yusuf aleyhisselam kıssasıyla beraber düşünülür. Çünkü Yakup, bir baba olarak sabrın bir yüzünü temsil eder. Yusufsa sabrın başka bir yüzünü. Bir sonraki bölümde, kıssaların en güzellerinden birinin ilk perdesi açılıyor. Yusuf Suresi. Bugün zincirin halkalarını birbirine bağladık. İshak'tan Yakub'a ve Yusuf'a doğru.
0: Peygamberlerimizin peygamberlerimizin izinden.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'min Suresi 7 ila 9. ayetler ve Mutaffifin Suresi 22 ila 28. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Hicr Suresi 16-25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı şerif. Okuyan Fatih Bal. Câsiye Suresi 22 ila 26. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki Allah

0: sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü hikmet kavramı üzerine şunları beyan etmektedir. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kamer Suresi 1-5. Ayetler.
2: Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.
1: Ahzab Suresi 34. Ayet.
3: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan İlker Konca. Müminun Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina Dağı'nda biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik asıl

0: akılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi, kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1 ve 2. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Zuhruf Suresi 57 ila 67. Ayetler.

0: Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin, senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlarlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti. Ben size hikmeti getirdim ve hakkıyla ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. Dördüncü bölüm. Veda haccından veda anına.

0: Yıllar geçmiş. Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Mekke'nin fethi, Huneyn. İslam, Arap Yarımadası'nın kalbine yerleşmişti. Artık bu davayı omuzlayanların çoğu birbirine kardeş demeye alışmış, Resulullah'ın etrafında sarsılmaz bir halka olmuştu. Fakat her kul gibi Allah'ın elçisi içinde dünya yolculuğunun sonuna yaklaşan bir zaman vardı. Bu bölümde veda haccını, Resulullah'ın ümmete vedasını ve Hazreti Ebubekir'in kalbinde açılan derin yaraları dinleyeceğiz. Rahmetin en parlak olduğu anlar, bazen ayrılığın en yakında olduğu anlardır. Bir gün Resulullah Mescid-i Nebevi'de ashabını topladı. Yüzünde hem sevinç hem de derin bir ciddiyet vardı. Ashabına, bu yıl Allah'ın evi Kabe'yi hac için ziyaret edeceğini, gücü yetenlerin kendisiyle gelmesini söyledi. Hac ibadetini kendisinin yaptığı şekilde ondan görerek öğrenmelerini istedi. Belki de bu Resulullah ile yapılacak son hac olacaktı.
1: Ya Resulallah, seninle birlikte Kabe'ye bir kez daha varmak bizim için ömrün en büyük nimetidir. Ben ne kadar adım atacaksam senin arkanda atmak isterim.
0: Medine'den ve çevre kabilelerden on binlerce mümin bu çağrıya icabet etti. Veda haccı sadece bir ibadetin değil, aynı zamanda ümmetin son kez Resulünün etrafında toplanmasının da

0: adı olacaktı. Günler geçti, Müslümanlar ihrama büründü, telbiyeler yükseldi, şeytan taşlandı, mekanlar tavaf edildi. Ve nihayet Arafat günü geldi. On binlerce insan güneşin altında Resulullah'ın etrafında toplandı. Bu tarihe veda hutbesi diye geçecek konuşmanın günüydü. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Ey insanlar, sözlerimi iyi dinleyin. Belki bu yıldan sonra burada sizinle bir daha buluşamam. Bugün kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şu gününüz, şu ayınız, şu beldenizin haramlığı gibi size haram kılınmıştır. Cahiliye devrine ait bütün adetler ayağımın altındadır, kaldırılmıştır. Faiz kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldıkça asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim." Daha sonra Resulullah, "Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. O zaman ne diyeceksiniz?" buyurdu. Ashab cevap verdi: "Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz." Bunun üzerine Resulullah şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı. Sonra da insanlara doğru çevirip indirerek, "Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab," dedi. Her cümle Arafat'ın taşlarına, insanların kalplerine kazınıyordu. Hazreti Ebubekir kalabalığın ortasında bu sözleri dinlerken gözlerinden yaşlar süzülüyordu.
1: "Ya Rabbi, bu sözler bir vedanın kokusunu taşıyor. Kalbim bu sesin susacağı bir günü tasavvur bile etmek istemiyor. Ama biliyorum ki biz onun sözlerine sarıldıkça o aramızda yaşamaya devam edecek. Ne olur bu emanete hıyanet etmeyenlerden eyle bizi."
0: Veda haccı günlerinde Kur'an'dan bir ayet nazil oldu. Bu ayet Hazreti Ömer gibi bazı sahabileri büyük bir sevince boğarken Hazreti Ebubekir'in yüreğinde farklı bir sızı uyandırdı. "Bugün size dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.
2: Elhamdülillah. Dinimiz tamamlandı. Bu ne büyük müjde.
3: Allah nimeti tamamladıysa artık bize düşen şükürden başka nedir ki?"
0: Bu sözler konuşulurken Hazreti Ebubekir'in gözleri doldu. Onun yüzündeki ifade Ömer'in dikkatini çekti.
2: "Ey Ebubekir, herkes sevinirken sen niçin ağlıyorsun? Bu ayet nimetin tamamlandığını müjdeliyor."
1: "Ey Ömer, nimet tamamlandıysa görev de tamamlanmış demektir. Bir görevi biten elçi o görevden sonra ne yapar? Ben bu ayette Resulullah'ın dünya yolculuğunun sonuna yaklaştığının işaretini görüyorum. Seviniyorum ama içim yanıyor."
0: Ömer bu sözleri duyunca sarsıldı. O an ayetin içinde saklı vedayı ilk fark edenlerden biri Ebubekir'di. Veda haccı bitti, Medine'ye dönüş başladı. Ve Medine'de Resulullah'ın bedeninde hastalığın izleri belirmeye başladı. Bu hatırayı müminlerin annesi Ayşe bint Ebubekir anlatıyor. Hazreti Peygamber'in hastalığının ağırlaştığı günlerdi. Evde hem hüzün hem de mahzun bir sükunet vardı.
4: "Vay başım, vay başım."
0: Tam o sırada Hazreti Peygamber içeri girdi. Ayşe validemizin sözlerini işitti. Yumuşak, latifeli bir sesle, "Ne ehemmiyeti var ey Ayşe?

0: neden üzülüyorsun? Eğer benden önce vefat edersen, seni ben yıkar, kefenler, namazını da kılarım dedi.
1: Yoksa benim ölümümü mü istiyorsunuz?
0: Hazreti Ayşe yapılan latifeyi o an fark edememişti. Resul-i Ekrem ise sözünü bu kez daha ciddi bir edayla tamamladı. Ey Ayşe! Senin başının ağrısı geçer gider. Asıl baş ağrısı benim başımın ağrısıdır. Artık ondan kurtulmak çok zor buyurdu. Bu sözler yaklaşan vefatın işaretiydi. Bir latifeyle başlayan konuşma derin bir hakikatin kapısını aralamıştı. Müminlerin annesi Ayşe validemiz o anın hüznünü yıllar sonra bile gözyaşlarıyla hatırlayacaktı. Ama bu beden dünya yükünü taşımıştı. Artık Refik-i Ala'ya özlem artıyordu. Hastalığı ağırlaştıkça bazı günler mescide çıkamaz oldu. Müslümanlar namaz vakitlerinde onun sesini duymaya alışmıştı. Bu sessizlik Medine'de derin bir hüzün dalgası oluşturdu. Hastalık ağırlaşınca bir gün ezan okundu, cemaat mescide doldu. Resulullah ise Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Namaz kıldıracak bir imama ihtiyaç vardı.
1: Ya Resulallah, müminler mescitte seni bekliyor. Bugün onlara kim imamlık edecek?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'e söyleyin, insanlara namaz kıldırsın buyurdu.
1: Ey Allah'ın Nebisi! Babam yufka yürekli bir adamdır. Sesi zayıftır. Kur'an okunduğu zaman çok ağlar.
0: Hazreti Peygamber tekrar Ebu Bekir'e söyleyin, insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Hazreti Ayşe de sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sizler Yusuf'un karşısındaki kadınlar gibisiniz. Ona söyleyin, insanlara namaz kıldırsın.
1: Allah'a yemin olsun ki ben bunu babamdan çekmek için söylemiştim. Çünkü insanlar Resulullah'ın yerine geçeni hiçbir zaman sevmeyeceklerdi. İnsanlar her olayda onda uğursuzluk ararlardı. Ben bunu babamdan çekmek istemiştim. Niyetim asla Resulullah'a karşı çıkmak değildi.
0: Abdullah bin Zem'a ve birkaç Müslüman daha Resulullah'a gelmişler, onun yanında bulunuyorlardı. Bu sırada Bilal, namaz vaktinin geldiğini bildirmek için geldi.
2: Ya Resulallah, namaz vakti geldi.
0: Bilal, Resulullah'a haber verdi. Hazreti Peygamber, insanlara namaz kıldıracak birine söyleyin buyurdu. Abdullah bin Zem'a mescide çıktı ve etrafa baktı.
3: Mescitte Ömer var. Fakat Ebu Bekir yok. Ebu Bekir nerede acaba? Ebu Bekir'den sonra insanların arasında namaz kıldırmaya en layık kişi Ömer'dir. Namaz gecikmesin, Ömer'e söyleyeyim o zaman. Ya Ömer, insanlara namazı sen kıldır.
0: Hazreti Ömer öne geçti ve tekbir getirdi.
4: Allahu Ekber.
0: Ömer'in sesi yüksekti. Bu sesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydu. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ebu Bekir nerede? Onu Allah da kabul etmez, Müslümanlar da. Bunun üzerine hemen Ebu Bekir'e haber gönderildi. Bir süre sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Ve namaz Hazreti Ebu Bekir'in imamlığında kılınacaktı. Hazreti Ebu Bekir gözleri dolu halde mihraba geçti.
4: Allahu Ekber.
0: Sesindeki titreşim hastalığın ağırlığını, vedanın kokusunu taşıyordu. Müminler Resulullah'ın sağlığında ilk kez başka birinin arkasında böyle uzun süre cemaat oldular. Hazreti Peygamber vefat ettiği günün sabah namazıydı. Mescitte Hazreti Ebu Bekir imamlık yaparken Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'nin odasının perdesini araladı. Müminler onu görünce sanki namaz içinde bile bir sevinç dalgası kalplerinden geçti. Resulullah onlara baktı, tebessüm etti. Bu tebessümle hem sizden razıyım mesajı hem de artık sizinle vedalaşıyorum satır arası vardı. Ebu Bekir perdedeki bu silüeti görünce kalbi daha da yumuşadı. Namazda olmasına rağmen içinden şu cümleyi geçirdi.
3: Ya Rabbi, bu yüz bize Kur'an'ı getiren yüz. Bu bakış bizi karanlıktan kurtaran bakış. Onu bizden ayırma. Eğer ayıracaksan da bizi emanetine sadık kullar eyle.
0: Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın geldiğini fark etti. İmamlığı ona bırakmak için geri çekilmek istedi. Hazreti Peygamber yerinde kalıp devam etmesini işaret etti. Bir işaret. Kısa ama net. Hazreti Ebu Bekir yerinde kaldı. Allah Resulü onun arkasında saf tuttu. Namazın ikinci rekatını Hazreti Ebu Bekir'in arkasında kıldı. Namazdan sonra Hazreti Ebu Bekir'in kalbine bir umut doğmuştu. Demek ki iyileşiyor diye düşündü. Günlerdir Medine dışındaki evine gidememişti. Hizmet için hep mescitteydi. Hazreti Ebu Bekir izin istedi.
3: Ya Resulallah, müsaade buyurursanız evime uğramak isterim.
0: İzin verildi. Hazreti Ebu Bekir ayrıldı. Fakat o ayrılıştan kısa bir süre sonra Allah Resulü'nün ruhu Refik-i Âlâ'ya yükseldi. Mescid, Medine ve ümmet artık tarifsiz bir hüzünle baş başaydı. Hazreti Peygamber'in rahatsızlığı 13 gün sürmüştü. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçiriyordu. Başını onun göğsüne yaslamıştı. Yan odalarda ashab endişeyle bekliyor, kapı önünde ayak sesleri fısıltıyla dolaşıyordu. Hazreti Peygamber bir ara ellerini semaya doğru kaldırdı ve şöyle buyurdu. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet eyle, beni Refik-i Âlâ'ya kavuştur. Refik-i Âlâ, Refik-i Âlâ. Bu sözler dünyayla bağını yavaş yavaş bıraktığının işaretiydi. Sonra ses kesildi. Meleklerin uğurladığı o son nefesle birlikte odadaki hava ağırlaştı. Ama ruhlar için yeni bir kapı açıldı. Vefat haberi yayıldığında Medine'nin sokakları adeta sarsıldı. Kimileri ağlıyor, kimileri ne diyeceğini bilemiyordu. Hazreti Ömer mescidin ortasında ayağa kalktı. Kalbi bu hakikati kabullenmekte zorlanıyordu.
5: Kim Muhammed öldü derse kılıcımla boynunu vururum. O ölmedi. O Rabbine gitti ve geri dönecek. Kalbinizdeki bu zayıflık nedir?
0: Ömer'in bu hali ashabın karışık duygularını seslendirir gibiydi. Kimse ona yaklaşmaya cesaret edemedi. O sırada Medine dışındaki evine gitmiş olan Hazreti Ebu Bekir haberi alır almaz hızla eve geldi. Önce doğruca Hazreti Ayşe'nin odasına gitti.
3: İzin benim. Kızım Ayşe.
1: Babacığım, Resulullah artık Rabbine kavuştu.
0: Ebu Bekir Resulullah'ın yüzünü açtı. Onun yüzüne baktı. Gözlerinden süzülen yaşlarla alnından öptü.
3: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hayatında da güzeldin, ölümünde de güzelsin. Allah'ın sana yazdığı ölümü takmış bulunuyorsun. Bundan sonra ebediyete kadar sana ölüm dokunmayacaktır. Sen Rabbinin yanındaki ikramına kavuştun.
0: Sonra ağır adımlarla mescide doğru yürüdü. Ömer'in öfkeli sözleri mescidin içinde yankılanıyordu.
5: Kim Muhammed öldü derse onu öldürürüm. O bizim başımızda oldukça biz nasıl dağılırız?
0: Ebu Bekir kalabalığı yararak minberin yanına çıktı.
6: Ey insan!

0: yapar. Susun ve beni dinleyin. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah diridir. Asla ölmez. Rabbimiz kitabında şöyle buyurdu: Muhammed sadece bir rasuldür. Ondan önce de nice rasuller gelip geçti. O ölür veya öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim topuğu üzerinde geri dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
1: Bu sözler mescidin içinde şimşek gibi çaktı. Ömer kendini ayakta tutamaz hale geldi.
2: Sanki bu ayeti ilk kez duyuyorum. Halbuki yıllardır biliyorduk. Allah Resulü gerçekten ölmüş. Ama Rabbimiz diri.
1: Kalabalığın içinde hıçkırıklar yükseldi. Fakat aynı anda kalpler yeniden toparlanmaya başladı. O an ümmet dağılma eşiğinden sadakatle geri döndü. Ve bu sadakatin merkezinde yine Hazreti Ebubekir vardı. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ümmetini Allah'a emanet eden, Hudeybiye'de sabrı öğreten, veda haccında onlara son sözlerini söyleyen Resulullah dünya yolculuğunu tamamladı. Onun ardından boşalan mihrabı doldurmak, dağılan kalpleri birleştirmek ve İslam devletini ayakta tutmak çok ağır bir yük olacaktı. Hazreti Ebubekir bugüne kadar hep dost, yol arkadaşı, ilk iman eden ve sıddık olarak anılmıştı. Artık onu bekleyen rol sadece bir dostun değil, bütün bir ümmetin emanetini taşıyan halifenin rolüydü. Veda haccında Resulullah'ın arkasında saf tutan, hastalığında onun yerine imam olan, vefatında ümmeti ayağa kaldıran bu ince kalpli insan, çok yakında hem sert rüzgarlarla hem de ağır sorumluluklarla yüzleşecekti. Bir sonraki bölümde Hazreti Ebubekir'in halife seçilişini, sarsılan ümmeti toparlayışını, ridde hareketlerine karşı nasıl dimdik durduğunu ve ömrünün sonuna kadar bu emanete nasıl sadakatle sahip çıktığını dinleyeceğiz. Sıddık'ın sadakati artık sadece bir dostluk değil, bütün bir ümmetin omurgası haline gelecektir.

Av Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. İnfitar Suresi.

şu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da

0: illerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sahabilerin kim olduğu şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 69.
4: Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
2: Hac Suresi 17.
5: Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkında hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Maide Suresi 20 ila 26. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştı ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz.

0: Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın, biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır, dedi. Allah şöyle dedi, o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
3: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Hud Suresi 36 ila 43. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden yani hayvanlardan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, haydi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kur'an-ı Kerim meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz

0: podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hucurat Suresi 1-8. Ayetler.
2: Euzubillahimineşşeytan.

الكفر. وكره إليكم الكفر.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş,

0: ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Bir kişi Hazreti Peygamber'in yanına gelir ve kendisine verilen dünyalık bir şey sebebiyle Müslüman olurdu. Fakat İslam kendisi için dünya ve içindekilerden daha değerli olduğu halde akşama ererdi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Sevgili Peygamberimizin kendilerine ganimetten pay ayırdığı kimseler, Kur'an-ı Kerim'de müellefe-i kulub şeklinde zikredilen, gönülleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdi. Allah tarafından kendilerine zekat verilebilecek kimseler arasında zikredilen bu gruptan ayette şu şekilde bahsedilmekteydi. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihat edenlere, yolculara mahsustur. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Müellefe-i kuluba gerek ganimet gibi mallardan, gerekse zekattan pay ayrılmasının o günün şartlarına göre farklı sebepleri bulunmaktaydı. Bu uygulama henüz Müslüman olmamış, İslam'a yararlı olabileceği düşünülen insanları dine ısındırmak amacıyla veya yeni Müslüman olanları dine alıştırmak maksadıyla gerçekleştirilebildiği gibi, İslam'a kötülüğü dokunabilecek insanların kötülüklerini bertaraf etmek için de kullanılabilmekteydi. Bu uygulama sonucunda kavimlerin lider konumundaki ileri gelenlerinin ve toplumda nüfuz sahibi kimselerin İslam'a girmesiyle başkalarının Müslüman olması da kolaylaşmıştı. Zaten müellefe-i kulubun çoğunu yeni fethedilen Mekke'nin ileri gelenleri oluşturuyordu. Müellefe-i kulub uygulamasının başarıyla sonuçlandığı olaylar olduğu gibi, bazen kalpleri İslam'a ısındırma işinin ya maksadı tam olarak kavranamamış ya da bu taksim çıkarlarına uygun düşmediği için bazı insanların Hazreti Peygamber'i adaletsizlikle itham etmesine neden olmuştur. Zülhüveysra adlı temimli bir kişi, Huneyn ganimetleri dağıtılırken, "Ey Muhammed, Allah'tan kork!" diyerek Resulullah'ın taksimatının adaletsiz olduğunu ima etmiş ve Hazreti Peygamber'in bu ithamdan dolayı sinirlenmesine ve üzülmesine sebep olmuştu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Yazıklar olsun! Eğer ben Allah'a isyan edersem, kim itaat eder ona? Yeryüzündeki insanlar bana güveniyor da siz niçin güvenmiyorsunuz?" diyerek yaptığında adaletsizlik olmadığını vurgulamıştı. Yine ganimetler dağıtılırken Muattib bin Kuşeyr adlı bir kişinin, "Vallahi Muhammed bu taksimde Allah'ın rızasını gözetmedi" sözleriyle sergilediği saygısızlık, Abdullah bin Mes'ud tarafından Hazreti Peygamber'e ulaştırılınca, kızgınlıktan yüzünün rengi değişen Resulullah, "Allah Musa'ya rahmet etsin. Ona bundan da çok eziyet edildi de sabretti" buyurmuştu. Halbuki böyle bir ithamı Allah Resulü

0: hiçbir zaman hak etmemişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de haksız serzenişleri ve Allah Resulüne karşı saygısız tutumları nedeniyle kınanan bu insanların Hazreti Peygamber'in taksimine rıza göstermeleri istenmiştir. Onlardan sadakaların taksimi hususunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, Allah bize yeter. Yakında bize Allah da lütfundan verecek, Resulü de. Biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz deselerdi daha iyi olurdu. İnsanların en cömerti olan sevgili Peygamberimiz, kalplerini kazanmak ve insanları İslam'a alıştırmak için maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, İslam'ı gönüllere nakşedebilmek adına kimseyi kapısından geri çevirmemişti. Bir defasında huzuruna gelerek bir şeyler isteyen adama, iki dağ arasında bulunan zekatlı koyunlardan çoğunun verilmesini emretmişti. Peygamberin ihsanından çok etkilenen adam, kavmine dönünce, "Ey kavmim, Müslüman olun. Vallahi Muhammed öyle ihsanda bulunuyor ki, fakirlikten korkmadan dağıtıyor," diyerek hayretini dile getirmişti. Bu olaya şahit olan Enes bin Malik, bir kişi Hazreti Peygamber'in yanına gelir ve kendisine verilen dünyalık bir şey sebebiyle Müslüman olurdu. Ama akşam olunca ise İslam kendisi için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve daha değerli olarak Allah Resulü'nün yanından ayrılırdı, demişti.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mükremin Bayır. Âl-i İmran Suresi 1 ila 9. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır, diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Câsiye Suresi 27 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz, biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, bilmediği şey üzerine ısrar etmenin kötü bir şey olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle beyan etmektedir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ali İmran Suresi 65 ve 66. ayetler.
6: Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.
4: İsra Suresi 36. Ayet.
7: Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hadid Suresi 20 ila 25. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda

0: mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden,

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Nisa suresi 1-6. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri dineyin. Evlenme çağına buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek veya aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan, Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif okuyan Fatih Okumuş. Necm Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 2. Ayet Tefsiri 2. Bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. La raybe fih, kendisinde şüphe olmayan. La raybe fih ifadesinin tefsiri, kendisinde şüphe olmayan demektir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler, Mücahid'in şöyle dediği nakledilmiştir: La raybe fih, kendisinde şüphe olmayan demektir. Ata'nın şöyle dediği nakledilmiştir: La raybe fih, kendisinde şüphe olmayan demektir. Süddi'den şöyle dediği nakledilmiştir: La raybe fih, kendisinde şüphe olmayan demektir. Bana Musa bin Harun el-Hemdani, Amr bin Hammad el-Kannad, Esbat bin Nasr, İsmail es-Süddi, Ebu Malik'ten naklettiği bir haberde, ayrıca Ebu Salih Tariki ile İbni Abbas radıyallahu anh, Mürre el-Hemdani Tariki ile İbni Mes'ud radıyallahu anh ve başka kimseler Tariki ile Allah Resulü'nün ashabından onların şöyle dediğini nakletti: La raybe fih, kendisinde şüphe olmayan demektir. Bize Kasım bin Hasan, Hüseyin, Haccac, İbni Cüreyç Tariki ile İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakletti: La raybe fih, kendisinde şüphe olmayan demektir. Katade'nin şöyle dediği nakledilmiştir: La raybe fih, kendisinde şüphe olmayan demektir. Raybe kelimesi mastardır. Şu kullanımda olduğu gibi: Ra beni şey'u yuri yubni raybe, bu şey beni şüpheye düşürdü. Şair Sahibe bin Cüel Hüzeli'nin şu beytinde olduğu gibi: Fakalu tereknel hayye kad hasiru bihi, fela raybe en kad kâne femme lehim. Dediler ki, kabileyi çepeçevre kuşatılmış bıraktık. Onun orada öldürüleceğinden hiç kuşku yok. Hasaru ve hasiru, bu kelime fetha ve kesra ile nakledilmiş olup, fethalı rivayet daha çok kullanılandır. Kesraylı olansa caiz olan kullanımdır. Hasiru bihi'nin anlamı, çepeçevre kuşattılar. La raybe, şüphesiz demektir. En kad kâne themme lehim, öldürülmüş olan maktul anlamına gelir. Bir kimse öldürüldüğü zaman, kad lehime denilir. La raybe fih'te yer alan cezim zamiri el-kitâbe döner. Sanki şöyle demiş oluyor: Bu kitabın müttakiler için hidayet rehberi olarak Allah katından geldiğinde şüphe yoktur. Huden, yol gösteren rehber. Şanı yüce olan Allah'ın huden, yol gösteren rehber sözünün tefsiri. Bana Ahmet bin Hazim el-Gıfari, Şabi'nin şöyle dediğini nakletti: Huden, dalaletten kurtaran demektir.

0: bana Musa bin Harun, Amr bin Hammad, Esbat bin Nasr tariki ile, Süddi'den onun Ebu Salih tariki ile, İbni Abbas'tan Mürre el-Hemdani tariki ile, İbni Mesud'dan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarından zikrettiği bir haberde onların şöyle dediğini nakletti. Huden lil muttakîn, muttakiler için bir nur olan demektir. El-Hudâ kelimesi burada mastardır. Şu kullanım bu mastar anlamını ifade etmek için açıklayıcıdır. Bir kimseye doğru yolu gösterdiğinde, ona kılavuzluk ettiğimde ve yolu açıkladığımda şöyle derim. Hedeytu fulan at-tariqa ehdihi. Huden ve hidaye. Falan kimseye yolu tarif ettim, gösterdim, açıkladım. Şayet biri şöyle itiraz ederse, Allah Teala'nın kitabı sadece takva sahipleri için mi bir nurdur ve sadece müminlere mi doğru yolu gösterir? Ona şöyle cevap verilir. Evet, Allah Teala'nın kitabı onun vasıflandırdığı gibidir. Şayet o takva sahibi olmayanlar için de bir nur olsa ve mümin olmayanlara da doğru yolu gösterecek olsaydı, Allah Teala onu takva sahiplerine doğru yolu göstermeye tahsis etmiş olmaz, tüm uyarılanlar için böyle olduğunu beyan ederdi. Doğrusu Kur'an, takva sahiplerine doğru yolu gösteren, müminlerin kalplerinde olan hastalıkları tedavi eden bir kitaptır. Kendisini yalanlayanların kulaklarında bir ağırlık, inkar edenlerin gözlerini örten bir körlük, kâfirlere karşı Allah'ın kesin delilidir. Mü'min onunla doğru yolu bulur. Kâfir de onunla susturulur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Enam Suresi 160 ila 163.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
0: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediği

0: Seni doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 141 ila 159. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi, İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Kaf Suresi 38 ila 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret. Ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği o gün, o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta münafıkların tutumuna dair şu ayetler nazil olmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Enfal Suresi 49.
5: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Tevbe Suresi 42.
6: Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
3: Tevbe Suresi 53.
7: Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.
3: Tevbe

0: Suresi 65 ve 66.
1: Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek de suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da

Aşırı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 36 ila 43. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık dediler. Musa, katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler dedi. Firavun, ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi ve bir rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Maide Suresi 87 ila 93. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim ol.

0: Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 14. Bölüm. Hazreti Hatice'nin Teklifi.
2: Ficar savaşlarının meydana geldiği yıllarda Hire Krallığı'nın süratle çöküşe doğru sürüklendiğini, buna karşılık Mekke şehrinin giderek nüfus kazandığını ve bu savaşlara her iki tarafın Hire, Taif-Yemen kervan yolunu kontrol altına alma isteklerinin sebep olduğunu ileri sürerlerse de bunların kan davasından kaynaklanan birer intikam savaşı olduğunu söyleyenler de vardır. Ne olursa olsun zaman geçiyor, Peygamber Efendimiz büyüyordu. Artık neredeyse 25 yaşına gelmişti.
3: Efendim.
4: Ne oldu Meysere? Halam Hatice'ye bir şey mi oldu yoksa?
3: Hayır efendim, gayet iyi. Sizin yanına çağırdı.
4: Hadi gidelim. Halamı bekletmek olmaz.
5: Hoş geldin hakim. Otur.
4: Bir arzun mu vardır hala benden? Meysere beni çağırdığını söyleyince hemen geldim.
5: Bilirsin hakim. Kocam öldüğünden beri işlerim daha da arttı. Kervanlarımın başında kervanlarla gidecek, benim işlerimi yapacak, hesaplarımı tutacak birine ihtiyacım var. Ama bu insanın güvenilir olması gerekiyor. Bana böyle birini bulmalısın. Sana ne kadar güvendiğimi bilirsin. Senin arkadaşın da eminim aynı senin gibi olacaktır.
4: Sen merak etme hala. Tam da istediğin gibi dürüst ve güvenilir bir arkadaşım var.
2: Hakim, halası Hatice'nin bu talebinden sonra Ebu Süfyan'ın yanına gider.
4: Lanet savaş babanı bizden aldı Ebu Süfyan. Yiğit bir savaşçı, dürüst bir insandı.
6: Dostum Hizam oğlu Hakim, o savaş herkesin sevdiğini elimden aldı. Tüm Kureyş'in kalbi yaralı. Sevdiklerimizi ve kahramanlarımızı kaybettik.
4: Muhammed nerede? Onu ararım her yerde, bulamadım.
6: Muhammed'i bilirsin. Eğer buralarda değilse Hira mağarasına gider ve düşünür.
4: Biliyorsun Ebu Süfyan, senin, benim, Ebu Bekir'in, hepimizin arasında güzel bir arkadaşlık ilişkisi var. Burada Muhammed'e bir teklif yapmaya geldim.
6: İyi bir şeyse kabul edecektir. Sen de bilirsin ki Muhammed iyi şeyleri reddetmez.
4: Muhammed Ebu Talip'le yaşar ve Ebu Talip artık fakirleşti. Çocukları var. Muhammed'i de bilirim. Amcası için bir şeyler yapmak ister. Onlar için çalışmak ister. Para kazanmak ister. Ben de ona yardım etmek istiyorum.
6: Sen ona bir şey mi yapacaksın? Teklifin maddi olarak onu sevindirecek bir şey mi?
4: Evet. Halam Hatice işleriyle ilgilenecek birini arıyor. Onu bilirsin. O Mekke'nin en zenginlerinden biridir. Aradığı dürüst ve güvenilir bir insan.
6: Muhammed'den daha dürüst ve güvenilir birini tanımadım hiç ben.
4: O zaman bu teklifi kabul eder umarım.
6: Bence kabul edecektir. Hatta gel beraber gidelim Muhammed'e.
2: Fatıma evin içinde düşünceli bir şekilde oturan Ebu Talib'in yanına gelir.
5: Neden üzgünsün?
7: Muhammed'e üzülürüm Fatıma.
5: Muhammed de bir...

0: bizim evladımız, diğer evlatlarımız gibi.
1: Muhammed çok sadık, fedakar bir evlat. Durumumuzu biliyor. Bu da onu üzüyor.
2: Yürü yürü bitmiyor yol. Her gün nasıl çıkıyor aklım almıyor bu yolu Muhammed.
3: Bak orada. Kuzuyu almış kucağına seviyor.
2: Muhammed, iyi misin? Sorduğumda soru. Seni hep iyi görürüm zaten. Yüzün hep ay gibi parlar.
3: Yanına geliş sebebimiz hakimin sana bir iş teklifi vardır.
2: Halamı bilirsin Muhammed. Hatice, kocasını kaybetti. Zengin ve bilgili bir kadındır. Şam'a giden kervanları vardır. Yanına birisini arar. Ne dersin? Halamın bu iş teklifini kabul eder misin?
3: Hem para kazanmış olursun. Ebu Talib'in maddi sorunlarına bilmeyen yok. Onlara da yardım edersin.
2: Evet, haklısın. Önce tanışmalısın halamla. Hadi gidelim onun evine. İşte hala. Benden istediğin, kervanların başında gitmesini istediğin adam. Abdullah oğlu Muhammed'dir.
4: Ebu Talib'in yeğeninin erdemlerini duymuştum. Muhammedül Emin derlermiş ona. Hoş geldin Muhammed. Sefa getirdin, şeref verdin evime.
2: İnan hala, kendimden çok güvenirim Muhammed'e. Ona kefilim.
4: Sen de kefilsen hakim, Muhammed'e güvenirim. O zaman siz Muhammed, Meysere'nin yanına gidin ve size yardım etsin. Birlikte Şam'a gitmek için hazırlanın.
5: Hatice, Muhammed'le ortaklık anlaşması yaptı ve başkalarına verdiği ücretten daha fazlasını kendisine vereceğini belirtip, kölesi Meysere ile birlikte ticaret kervanını Suriye'ye götürmesini istedi. Bazı rivayetlerde bu ortaklık teklifinin fakir duruma düşmüş ve ailesi de kalabalık olduğu için Mekke'de baş gösteren, kıtlık yüzünden zor günler geçiren Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib tarafından her ikisine ayrı ayrı yapıldığı, bu işe onun aracılık ettiği de belirtilmektedir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Câsiye Suresi 27 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Müzemmil Suresi 1-19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşları ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Faiz kavramı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 275. ayet.
4: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
1: Bakara Suresi 276. ayet.
5: Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise arttırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez.
1: Bakara Suresi 278. ayet.
6: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.
1: Ali İmran Suresi 130. ayet.
7: Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin.

0: Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Bursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Vedud Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan. Sen El-Vedud'sun. Seven, sevgisi derin olan ve çok sevilensin. Salih kullarından razı olan, çok merhamet edensin. Var ettiklerini kullarına sevdiren ve onları sonsuz rahmetinle bağışlayansın. Sen sabredenleri, tevbe eden ve salih amellerde bulunan kullarını çok sevensin. Peygamberimizin yaşamını ve davranışlarını bize örnek olarak sunansın. Kullarına seni, Resulünü ve yaratandan ötürü yaratılanı sevmesini öğütleyensin. Seni sevmek müminin alametidir. Vedud ismini bilen ve idrak eden her Müslüman insanlara karşı sevgi ve muhabbet besler. Senin sevgini kazanmaya çalışır. Ey çok seven ve sevilen, rahmetiyle muamele eden Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Her şeyin en iyisini ancak sen bilirsin. Bizi rahmetinle sar ve bize merhamet et.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 27. cüz.

0: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, "O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?" dedi.

0: Onlar şöyle dediler: biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık.

0: Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik.
1: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ.
0: Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu.
1: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمُ.
0: Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قَيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti.
1: فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti.

0: artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler.
1: Ve kavme Nuhin min qabl, innehum kânu kavmen fâsikîn.
0: Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular.

0: Kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık.

Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

0: Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnne Allahe huver razzâku zul kuvvetil metîn.
0: Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler.''

0: Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: nura, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, beyti mahmura, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
0: O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür.

0: Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir.
1: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ
0: Bu Kur'an mı bir büyüymüş, yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz?

Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor.

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

0: مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
1: Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir.

0: onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etrafında dönüp dolaşırlar.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar.

0: Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık.
1: Temennallahu aleyna ve vekana azabessemum.
0: Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.

Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir.

0: Muhammed, o halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Yoksa onlar o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar.

0: Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar.

0: Eğer doğru söyleyenlerseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler.
1: Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn.
0: Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?
1: Em halakus semâvâti vel erza bellâ yûkinûn.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar.
1: Em indahum hazâin rabbike em humul musaytirûn.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?

0: Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahiy dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin musqalun.
0: Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır?
1: Em indahumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?
1: Em yuriduna kayda fellezine keferuhumul mekidun.
0: Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır.
1: Em lehum ilahun gayrullah subhanallahi amma yüşrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.

0: Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerinde bırak.

0: Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler.
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ

0: Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamdla tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُومِ
0: Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
0: Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى
0: O nefis arzusuyla konuşmaz.
1: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
0: Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
1: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى
0: Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu.
1: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا
0: Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى
0: Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ
0: Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı.
1: اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى
0: Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى
0: Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü.
1: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى
0: Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır.
1: İz yavşes sidrete ma yavşa ma zâgal basar ve ma tavâ.
0: O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى
0: Andolsun o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى
0: Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir.
0: Em lil insani ma temennâ felillâhil âhiretu vel ûlâ.
1: Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahirette dünya da Allah'ındır.

Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.''

0: Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.

İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir.

Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü?

0: Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?
1: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
0: Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfalarındaki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?
1: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
0: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى.
0: Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir.
1: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.
0: Şüphesiz en son varış Rabbinedir.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.
0: Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir.

0: Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır.
1: وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى.
0: Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.
1: وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
0: Şüphesiz o, Şira'nın da Rabbidir.

0: önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O mu'tefikeyi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı.
1: لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةً
0: Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.
1: اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ
0: Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.
2: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
1: Fesjudu lillahi ve'budu.
0: Hadi, Allah'a secde edin.

0: ve ona kulluk edin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İqtarabetis sa'atu en şakkal kamer.
0: Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
1: Ve in yaral ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun müstemid.
0: Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ.
0: Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir.

0: andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.
1: Hikmetun baliğatun fema tuğnin nüzur.
0: Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.

0: O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.
1: مُهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
0: Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ.
0: Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu.
1: فَدَعَا رَبَّهُ
0: O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ.
0: Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

0: Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
0: Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış?

0: Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik.
1: Tenzi'un nâse ke'ennehum e'câzu nehlin munqa'id.
0: İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.
1: Fekeyfe kâne azâbî ve nuzur.
0: Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ

0: Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
0: Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ
0: Onlar yarın bilecekler kimmiş yalancı, kimmiş şımarık.
1: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
0: Salih'e şöyle demiştik: Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret.

0: onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.
1: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ.
0: Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış?

0: şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
0: Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı.

0: vuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.
1: وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

0: Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ.
0: Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنًا نُذُرٌ.
0: Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.
1: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
0: Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.

0: Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir beraat mı var?
1: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
0: Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar?
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
0: O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
1: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ
0: Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرُ
0: Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler.
1: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرُ
0: Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek.
1: İnna kulle şeyin halaknahu bi kadar.
0: Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

0: Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?
1: فَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: İşledikleri her şeyse kitaplarda kayıtlıdır.

0: yapamam.
1: Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır.
0: İnnel muttakine fi cennatin ve nehar.
1: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar.
0: Fî meq'adi sıdkın inde melikim muktedir.
1: Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Er-Rahman allama'l-Kur'an.
1: Rahman Kur'an'ı öğretti.
0: Halaka'l-insane 'allamahu'l-beyan.
1: İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti.
0: Eş-şemsu vel-kameru bi-husbanin ve'n-necmu ve'ş-şeceru yescudan.
1: Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler.

0: Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
0: Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın.

Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ
0: O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Kullu men aleyha fan.
0: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

0: Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Senefruğu.

Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Ondan tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Hâzihi cehennem ulleti yukezzibu bihel mücrimûn.
0: İşte bu suçluların yalanlandıkları cehennemdir.

0: Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar da huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Muttakiine ala rafrafin hudrin ve abqariyin hisan.
0: Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İza vakatil vakiatu leysa li vakatiha kazibe.
0: Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.

0: Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir.
1: فَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا

iman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir.

Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir.

0: Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler.
1: Ve ashabul yemini ma ashabul yemin.
0: Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir.

Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.

0: Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir.
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ.
0: Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir.

0: Onlar iliklerde işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde.
1: İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn.
0: Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ.
0: Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.

Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımızla mı?

0: sonra size ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
0: İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
0: Attığınız o meniye ne dersiniz?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
0: Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ

0: sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya.
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
0: Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz?

0: Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz.
1: İnna lemuğramun bel nahnu mahrumun.
0: Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz.
1: Eferaytumul ma'ellezî teşrabun.
0: İçtiğiniz suya ne dersiniz?
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟
0: Siz mi onu buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz?
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
0: Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya.
1: Eferaytumun nârelletî tûrûn.
0: Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?

0: Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
0: Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt.

0: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

0: Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Bizse ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz.

Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır.

Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir.

0: Ama aktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır.
1: İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn.
0: Şüphesiz bu kesin gerçektir.
1: Fesebbih bismi rabbikel azîm.
0: Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: O, gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür.

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat.

Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

0: Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Men zellezî yuqridullâhe qardan hasen.

Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır.

Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır.

Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlananım diyecekleri gün, kendilerine arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecek.

derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.

Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan, Allah hakkında da sizi aldattı.

Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir.

0: İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.
1: İ'lemû

0: bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık.
1: İnnel musaddiqina vel musaddiqati ve aqradallaha qardan hasenen yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim.
0: Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, İşte onlar cehennemliklerdir.

Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir.

Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.

0: Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır.

Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için bir

Çok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.

Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğrusu.

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, Rızık verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım.

salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini İzzet-i dergahında kabul eyle.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mesuliyetin şahsi olmasıyla ilgili hüküm şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zümer Suresi 7. Ayet.
5: Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İsra Suresi 80 ila 84. ayetler, Kıyamet Suresi ve Kadir Suresi.

وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

0: الله أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar.

0: gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O, peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, işlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tahrim Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur, çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusu. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulvar Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a. Salat ve selam Hazreti Muhammed'e, âline ve ashabına olsun.

0: Bu bölüme Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hanesine gelen misafirlerle başlayacağız. Bir müjdenin, bir soyun ve bir intihanın eşiğindeyiz. Hazreti İshak aleyhisselam ve onun ardından müjdelenen Hazreti Yakup aleyhisselam. Kur'an, Hazreti İbrahim'e aleyhisselam gelen elçileri anlatırken önce selamı öğretir. Selam, güvenin dili, rahmetin giriş kapısıdır. Hazreti İbrahim aleyhisselam cömertliğiyle bilinir. Misafirlerini bekletmez, ikram hazırlığı başlar. Fakat burada sıra dışı bir şey olur. Misafirlerin eli yemeğe uzanmaz. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam içine bir ürperti düşer. Bu insani bir sezgidir. Derken elçiler korkuyu alır, gerçeği açıklar. Onlar bir görevle gelmiştir. İşte bu noktada sahneye Hazreti Sare validemiz çıkar. Ve hayatının o en beklenmedik anına yaklaşan bir anne. Hud suresi 69'la 71 ayetler. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın, İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. Sare radıyallahu anha, yaşını, ihtiyarlığı, imkansız görüneni hatırlar. "Bu yaşta mı?" der gibi. Şaşkınlık insani bir tepkidir. Müjde zor bir kapıları çalar. Sare radıyallahu anha, "Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey." Elçiler, "Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir." Belgeselimizin ilk düğümü budur. İmkansız görünen bir şeyin Allah'ın izniyle mümkün oluşu. Hazreti İshak aleyhisselam böyle bir müjde ikliminde dünyaya gelir. Sadece bir çocuk değil, bir soy çizgisi, bir peygamberler zinciri.
1: Zincirin halkası. Hazreti İshak aleyhisselam Kur'an'da ismiyle anılır. Fakat hayatına dair ayrıntı, kıssası uzun uzadıya anlatılan peygamberler kadar geniş değildir. Bu onun değerinden bir eksiltme değildir. Kurban hadisesi. Kur'an anlatımında kurban hadisesinin ardından Hazreti İshak'ın aleyhisselam müjdesinin zikredilmesi, olay örgüsünde sonradan gelen müjde vurgusunu güçlendirir. Yani çizgi şöyle görünür. İmtihan, teslimiyet, ardından müjde. Bazı rivayetlerde Hazreti İshak'ın aleyhisselam ömrüne dair farklı rakamlar zikredilir. Belgesel diliyle şunu söylemek daha sahih olur. Hazreti İshak aleyhisselam, peygamberlik zincirinde Hazreti Yakup'un aleyhisselam babası olarak anılan, müjde ile gelen ve soyun devamında kritik bir halka olan peygamberdir. Ve o halka bizi Hazreti Yakup aleyhisselam götürür. Hazreti Yakup aleyhisselam, Kur'an'da sıkça anılan bir isimdir. Ancak onun hayatı özellikle Hazreti Yusuf aleyhisselam kıssasıyla beraber düşünülür. Çünkü Yakup bir baba olarak sabrın bir yüzünü temsil eder. Yusufsa sabrın başka bir yüzünü. Bir sonraki bölümde kıssaların en güzellerinden birinin ilk perdesi açılıyor. Yusuf suresi. Bugün zincirin halkalarını birbirine bağladık. İshak'tan Yakup'a ve Yusuf'a doğru.
2: Peygamberlerimizin izinden.

Aşırı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Nuh Suresi 5 ila 20. ve 28. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i, yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, İman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kasas Suresi 14 ila 21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa, olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi. Musa, "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet," dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım, dedi. Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, belli ki sen azgın bir kimsesin, dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab suresi 20.
3: Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek azı savaşırlardı.
1: Ahzab suresi 25 ve 26.
4: Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.
1: Muhammed suresi 20.
5: İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.
1: Hac suresi 39 ve 40.
6: Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, İçlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
1: Enfal suresi 65 ve 67.
7: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
8: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Ali İmran Suresi 110 ila 115.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, İlahi ya Rab. Kitabından hiçbir zaman ayrılmadan, onun ahkamına ve ahlakına uyarak takdir buyurduğun hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle ya.
1: Amin.
0: Senin kitabının düşmanlarının çok olduğunu biliyoruz. Ebu Lehebler, çağımızın Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri hiç tükenmiyor. Senin Kur'an'daki ifadenle beyan buyurduğun şekilde nurunu söndürmek isteyenlerin varlığından haberdar ettin ve biz de farkındayız. Kitab-ı Kerim'in nurunu söndürmek isteyenlerin de azgınlaşmış şekilde bugün ortalıkta boy gösterdiklerini biliyoruz. Ya Rab, ya Rab, onlara karşı nasıl peygamberler kendi dönemlerinde İslam hakikatini korumak için göğüs gerdiler, mücadele ettiler, direnç gösterdiler ama taviz vermediler. Onları Kur'an-ı Hakim'inde bize tanıttığın gibi hayatlarını örnek alarak onlardan ibretli örnek

Abdurrahman Sadyen. Kamer Suresi 49 ila 55. ayetler, Rahman Suresi 1 ila 28. ayetler ve Kıyamet Suresi 1 ila 25. ayetler.

وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir, anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şeyse kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-20. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır." Kardeşleri dediler ki: "Biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz." Babaları: "Doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da: "Andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz," dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona: "Andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki: "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, "Müjde, müjde, işte bir oğlan," dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata

0: birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 163. Ayet.
6: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
2: Bakara Suresi 255. Ayet.
7: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindekini ve arkalarındakini, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
2: Ali İmran Suresi 6. Ayet.
8: O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Meryem Suresi 1-25. Ayetler.